Okay.

Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yaz tatilinde hem dinlenmek hem de yatırım dünyasını takip etmek mümkün. Odeya Radyo'da Chill Out şarkılar ve yatırım içerikleri bu yazda seninle.

0: Sevdiğinizi bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin. Ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odeon Radyo'da seni bekliyor.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odea Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyüme ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odea Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odea Yatırım Odaklı bültene abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo'da kal.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odeya kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil. Değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahviller de öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSY kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler Odeya Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odeya yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse Odeya'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya Radyo.

0: Uday Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Uday Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
3: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da, Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods Anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Uday Radyo'da. Takipte kal.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da netleşiyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

just let the same.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım by Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyo.

Hedeflerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odaya yatırım odaklı bültende yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odaya Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısıyla seni bekliyor.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisiyle, yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

0: hayatına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, gümüşü o kadar önemli yapan şey nedir?
2: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odaya Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

sunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil. Değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahviller de öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSY kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler, sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler, Odea Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse, Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere. Odea Radyo.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derinle Chill Zone, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odeya Radyo'da.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Merak duyduğunuz alanlar kazanca nasıl dönüşür? Bazı insanlar teknoloji haberlerini merakla takip eder, bazıları modayı, bazıları gastronomiyi ya da seyahati yakından izler. Peki ilgi duyduğunuz alanlar yalnızca bir merak konusu olarak kalmayıp kazanca da dönüşebilir mi? Bugün Augusto'da yayınlanan bu makaleden yola çıkarak ilgilendiğiniz alanlara yatırım perspektifiyle bakmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Herkesin yakından takip ettiği bir alan vardır. Teknoloji, moda, gastronomi, seyahat ya da sanat. Yatırım dünyasında dikkat çeken yaklaşımlardan biri de tam olarak burada başlıyor. İnsanlar tanıdıkları ve ilgilendikleri alanlara daha yakından bakıyor. Çünkü bir konuyu düzenli takip etmek zamanla o alana dair güçlü bir aşinalık kazandırabiliyor. Hangi gelişmelerin önemli olduğu ve hangi trendlerin kalıcı hale geldiği daha kolay ayırt edilebiliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için yapay zeka, yarı iletkenler, mobil teknolojiler ve dijital platformlardaki gelişmeler yalnızca günlük hayatı değil, şirketlerin büyüme potansiyelini de etkiliyor. Bu nedenle teknoloji odaklı yatırım fonları ya da bu alanda faaliyet gösteren şirketler, geleceğin trendlerine odaklanan yatırımcıların radarına girebiliyor. Moda ve stil tarafında ise perakende dünyasının dinamikleri daha ön plana çıkıyor. Global markaların büyüme stratejileri, tüketici davranışları ve sezon trendleri sektörün yönünü belirliyor. Moda dünyasını yakından izleyenler hangi markaların öne çıktığını daha hızlı fark ederek perakende hisseleri ya da sektör bazlı yatırımlara farklı bir gözle bakabiliyor. Gastronomi ve yeme içme alanında da benzer bir tablo var. Zincir restoranlar, gıda markaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tüketim alışkanlıkları bu alanı şekillendiriyor. Özellikle gastronomi temalı seyahatlerin artması şehirlerin mutfak kültürlerini ekonomik bir çekim alanına dönüştürüyor. Bu da gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ve bu alana odaklanan fonları daha görünür bir hale getiriyor. Seyahat ve keşif odaklı yaşayanlar için de deneyim ekonomisi dikkat çekiyor. Havayolu şirketlerinden otel zincirlerine, rezervasyon platformlarından turizm teknolojilerine kadar geniş bir ekosistem söz konusu. Üstelik yeni nesil seyahat trendleri turizm sektöründe farklı iş modelleri ve yeni yatırım alanları doğuruyor. Sanat ve tasarım tarafında ise yaratıcı endüstriler daha ön planda. Dijital sanat, içerik üretimi, tasarım markaları ve yaratıcı platformlar yeni nesil ekonominin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu alana ilgi duyanlar için koleksiyonerlik de uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı olarak değerlendirilebiliyor. Çevrim içi sanat satış platformlarının yaygınlaşması ise bu pazarı daha erişilebilir bir hale getiriyor. Ama burada önemli bir nokta var. Bir alana ilgi duymak, o alanda yatırım yapmak için tek başına yeterli değil. İlginin doğru bilgi ve değerlendirmeyle desteklenmesi gerekiyor. Yatırım kararlarının daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması ve farklı kaynaklarla beslenmesi çok büyük önem taşıyor. Kısacası bugün yatırım dünyası yalnızca rakamlarla değil, ilgi alanları, alışkanlıklar ve kişisel meraklarla da şekilleniyor. Tanıdık gelen bir alanı takip etmek bazen finansal kararların ilk adımı haline gelebiliyor. Ama bu adımı sağlamlaştıran şey her zaman doğru bilgiye erişmek oluyor. Yatırım dünyasını daha anlaşılır ve erişilebilir bir yerden takip etmek için Odeon Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeon sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir, Odeon Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: is bullet grade.
1: Sometimes you

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım by Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor.
2: Odeya Radyo. Sunny.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz oldukça önemli: dolandırıcılık. Bundan nasıl sakınacağız? Çok değerli hocamızla beraberiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi hocam, bu bölüm çok önemli bir bölüm. Diğer bölümler de tabii önemliydi ama bu hepimizi ilgilendiren bir bölüm. Şimdi biliyorsunuz bu dolandırıcılık konusu, kandırılma konusu, artık ne dersek. Kimse ben dolandırılmam diye düşünmemeli, değil mi? Çünkü ne kadar yetkin, bilgili olsan da belki boşuna geliyor, bilmiyorum. Hikaye hep aynı şeye gidiyor. Yani bir mağduriyet anı ya da neredeyse mağduriyete doğru açılabilen bir yere doğru gidiyoruz. Korkutucu bir şey tabii ama biz burada biraz daha bilgilendirmek ve insanları güçlendirmek adına sorular soracağım size. Şimdi özellikle ileri yaş gruplarında işte teknolojiye çok uyumlu olmadıkları için ya da sınırlı oldukları için, çok demeyeyim, dolandırıcılık riski onların daha fazla başına geliyor ama gençlerin de başına geliyor. Ayrı bir konu, yakın çevremizde belki bizim de geliyor. Şimdi dolandırıcılık haberleri izlerken çoğu insan şunu düşünüyor: ben olsam anlardım. Ben olsam anlamaz mıydım? Nasıl dolandırıldı? Şimdi onun insan psikolojisinde açık verdiği bir yerde çalışıyor o alan, anladığımız kadarıyla. Şimdi bir arkadaşımın da başına gelen bir konu var. Hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Biraz can sıkıcı ama çok gerçek bir ve herkesin başına gelen bir şey. Kendisi yatırım yapmaya yeni başlamış. Sosyal medyada işte ünlü bir ekonomist gibi davranan paylaşımlar var. Grafikler geliyor, yorumlar geliyor. Hatta televizyona çıkan analizler, benzer analizler yapılıyor. Oldukça güven veriyor. Sonra bu kişi diyor ki Telegram'da ben bir yer açtım diyor. Oraya gelin diyor. İşte orada ekran görüntüleri görüyor. Hocam çok teşekkür ederim, çok kazandık vesaire diye. Bu da güveniyor, gruba katılıyor. Gruba katıldıktan sonra oradaki şahıslar diyor ki bakın özel gruba gelin, size başka bir ya da bir yatırım aracı söyleyeceğim diyor. Giriyor, parayı gönderiyor. Sonra ne grup var ne bir şey var ve inanılmaz bir mağduriyet yaşıyor. Ve sonra şöyle düşünüyor o arkadaşımız, diyor ki ya ben bilgili bir insanım, nasıl bu oyuna geldim diyor. Şimdi burada bir yatırımcı bir yatırım teklifinin güvenilir olup olmadığını anlamak için herkesin mutlaka yapması gereken temel konu nedir acaba? Evet. Bu bir örnek, daha çok örneğim var.
1: Çok buyurun hocam. Valla Zeliha Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi gerek işte altın grupları açanlar, işte borsa grupları açanlar ya da kripto borsası grupları açanlar var. Özellikle burada ünlü isimlerin de görsellerini bazen taklit edebiliyorlar, bazen seslerini taklit edebiliyor. Zaten hani yapay zeka çıktı, mertlik bozuldu diyebiliriz. Yapay zeka ile birlikte artık çok rahat sahte görseller de oluşturulabilme, sahte video ve içerikler de oluşturulabilme durumu söz konusu. Şimdi suçlular daha çok Telegram ve Discord gibi platformları tercih ediyorlar. Siz de zaten az önce anlattınız. Çünkü Telegram'da anonimlik söz konusu. Ve Türkiye'de de biliyorsun temsilciliği olmadığından dolayı elini kolunu sallayarak suçlular burada rumuzlarla, tabiri caizse takma isimlerle buralarda yer alabiliyorlar. Ve istedikleri numaraları alabiliyorlar. Genelde de bunlar virtual sim dediğimiz elektronik sim oluyor. Elektronik simler uygulama dükkanlarından çok rahat bir şekilde satın alınabiliyor. Kimisi kendini Amerika'dan, kimisi kendini Brezilya'dan göstermiş oluyor. Ve daha çok bu sosyal medyaya, internete vermiş oldukları sponsorlu reklamlarla ön plana çıkıyorlar. Bir bakıyorsunuz video paylaşım sitesinde bir video izliyorsunuz. Çat diye sizin önünüze böyle bir yatırım teklifi çıkmış oluyor. Bir de yorumlar var altında Zeliha Hanım. 5 koydum, 25 kazandım. Hakikaten başta hiç inandırıcı gelmemişti ama arkadaşımın bu noktada yardımcı olması ve onun önerisiyle bu sisteme girdim. İyi ki de dahil olmuşum gibi. Sürekli bu tarz yorumları da gördüğünüzde insan psikolojisi burada kandırılmaya meyilli bir hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Direkt Telegram grubuna sizi sokuyorlar. Daha sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi eğer orada girişken olduğunuzu görüyorlarsa, aktif olduğunuzu görüyorlarsa sizi daha özel gruplara çekmeye çalışıyorlar. Buraya girdiğinizde de sahte banka sitelerine yönlendiriyorlar, sahte borsa sitelerine yönlendiriyorlar ya da şunu diyorlar: yeni bir işte dediğim gibi şey çıkacak, evrak çıkacak, yeni bir kripto para çıkacak. Şimdiden bakın alırsanız bu şu an bakın 0,50 dolar ama bu bir hafta çıkacak ve 10 dolara 20 dolara çıkacak. Şimdi insanlıkta hep şu var: dahanın dahasını kazanmak. Zaten yatırım tuzakları buradan çıkıyor. Elinizdekine yeterli görmediğinizden dolayı daha fazla kazanayım noktasına geliyorsunuz. Ve kolay yoldan kazanç ister istemez cazip hale gelmiş. Halbuki siz denetimli, kontrollü bir yerden, buradan bir bankadan ya da bir borsadan bu işlemi gerçekleştirseniz her şey devletin kontrolünde olacak. Ama burada kontrolsüz bir yapıda söz konusu olduğu için kişiler çok rahat bir şekilde bu tuzaklara düşebiliyor. En büyük sorun da şu: ben buradan işte bu Telegram gibi, Discord gibi platformlardaki yatırım tekliflerine kanan inananlara da seslenmek istiyorum. Yarın suç duyurusu bulunacaksınız. Yarın mahkemeye gideceksiniz. Hiçbir şekilde muhatap bulamayacaksınız. Onu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Yani buna şu denir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Bunun açık ve net bir şekilde yolu bu. O yüzden her zaman ben şunu söylüyorum. Resmi kurumlar olmadığı müddetçe, bankalar olmadığı müddetçe, SPK lisansı bulunmayan hiçbir kurumdan, hiçbir kişiden hiçbir şekilde ne tahvil, ne senet, ne bono, ne efendime söyleyeyim kripto para, ne efendim yatırım yapacağınız herhangi bir şey almayın. Çünkü hepsi sahte. Buralara sizi çekiyorsa, gelin Telegram grubumuz var diyorsa bilin ki zaten bunun %90'ı dolandırıcılık amaçlı bir şekilde oluşturulmuştur. Resmi işlemler, faaliyetler hiçbir şekilde Telegram gibi kapalı gruplarda yürütülmez. Bunu özellikle söylemiş olayım.
0: Şimdi benim ikiz kardeşim var. Şimdi o da o da tabii okumuş etmiş benim gibi bilgili bir insan. Geçtiğimiz aylarda diyeyim bana dedi ki Zeliha dedi ya çok ünlü bir ekonomist, bilindik bir ekonomist. Benim de arkadaşım o kişi. Ya dedi böyle birisi var sen tanısın arkadaşın dedi. İşte WhatsApp grubu oluşturmuş dedi. 5000 lira gönderirsen falan diye böyle. Hisse alıyormuş bak dedi ben de hani yatırayım falan. Dedim Hayriye'cim onun yani bildiğim için onun böyle bir Instagram veya WhatsApp grubu yok sakın dedim. Ama dedi oymuş dedi. Ya kardeşim dedim benim gerçekten arkadaşım artık yani. Aynen, ama kardeşim evet, ikiz kardeşim. Evet, benim arkadaşım dedim. Öyle sakın dedim. Aman dedim. Bakın şimdi bu kişi benim ikiz kardeşim. Buradan kendisine de selam göndereyim kızmasın bana. Ama o kadar bilgili ve kalmaması gerektiğini bilen biri bile ikna olmuş.
1: Evet.
0: Şimdi o yüzden dedim hangi temel kontrolleri sağlamaları lazım? Hadi onun ikiz kardeşi olduğum için bana sordu.
1: Tabii.
0: Olmayabilir kimse yani tanımak zorunda da değil. Ama kanacaktı.
1: Tabii.
0: Şimdi burada ne yapması gerekiyor? Yani bu yatırım dolandırıcılığında en sık görülen modeller hangileri hocam?
1: Şöyle söyleyelim. Bir kere en başta Forex dolandırıcılığı gelmiş oluyor. Sahte bir Forex piyasası oluşturmuşlar ve işte sürekli yeşil yanan görseller söz konusu burada. Çok rahat bunu da yapabiliyorlar yapay zekadan. Siteye giriyorsunuz gerçekten sanki bu işin içerisinde gerçek işlem yapıyorsunuz gibi bir algı oluşturmuş oluyorlar. Bu zaten sizin otomatik olarak o sisteme dahil olmanızı sağlıyor. Çünkü sürekli kazanç ve artı sizi bu noktada cezbetmeye başlıyor. Bir de Zeliha Hanım kardeşinizin aslında şurada daha dikkatli olması gerekirdi. Bu kişiler zaten hani sonuçta finans danışmanları oluyor, yatırım danışmanları oluyor. Evet gerçekten bunları yapanlar da var. Gerçekten kanalları olanlar da var yani. Bunu da var, özellikle var. Söylemiş olalım ya da sosyal medyada hesapları olanlar var. Orada en büyük sorun bu mavi tik dediğimiz konu. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık şirketler bu X de olabilir, Meta şirketi de olabilir. Herkese mavi onay rozeti veriyorlar. Dolayısıyla da orada yapay zeka ile oluşturmuş fotoğraflar devreye giriyor. Profil oluşturuyorlar. Altına sahte yorumlar geliyor. Siz de zannediyorsunuz gerçekten o kişi. Hatta bazı noktalarda gerçek kişilerin hesaplarını bile bu sahte hesapla kapattırabiliyorlar. Ya inanın burası kontrolsüz bir ortam. O yüzden ben her zaman dijital ortamdan yatırım yapacak vatandaşlarımızın ya da bizi dinleyenlerden mutlaka kısa vadede size çok büyük kar vaadi sunuyorlarsa bundan mutlaka kaçmanız lazım. Çünkü bu ekonomik iktisadi yatırımlar kar da yaptırabilir size, zarar da yaptırabilir ama burada finans okuryazarı olmadan direkt olarak bu sadece dolandırıcılık amaçlı ya da sahte video için de demiyorum yani. Gerçek bir kişi de olabilir, ekonomist de olarak, iktisatçı da olabilir. Aa işte şuna yapın ya kazanın, şunu alırsanız değerlenecek. Bu da aslında farklı bir dolandırıcılık türüdür. Neden? Çünkü insanları belli bir noktaya sevk edip algıyı yönetmektedir. Bunlara da vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. İnternetteki reklamlar son derece önemli. Özellikle burada bankaların, resmi kurumların bir ya da iki harfini değiştirip sahte siteler oluşturuyorlar. Ama girdiğinizde gerçekten birebir aynı. Normalde sizin bakmanız lazım. Genelde bizim biliyorsunuz banka uzantılarımız com.tr'dir. Ama burada ne yapmışlar? Bankanın bir iki harfini değiştirip direkt olarak com yapmışlar, net yapmışlar ya da özel gibi böyle.
0: EU yapmış, EU yapmış fark etmiyor. Bir şey
1: kesinlikle
0: yapıyor.
1: Hiç fark etmiyor. Burada yapacakları işlem şu. Bu sitelere hiçbir şekilde para kaptırmamaları lazım. Neden? Çünkü bunlar yurt dışından da faaliyet gösterdikleri için bir karşılığı da olmuyor. Bunların bulunması da zor Zeliha Hanım.
0: Şimdi son dönemlerde mesela benim şahsi hesaplarıma da çok alan bir şey. Oradan da örnekleri örnek vererek söylemek istiyorum. Benim kendi şahsi hesabım, Instagram hesabım aynı şekilde mavi tıklı benim fotoğraf ve biyolumla hemen hemen değil birebir aynı olmak üzere kopyalayıp mevcutta takip ettiğim ya da beni takip edenlere son dönemlerde yaşadığım bir şey o. Ama benim hesap zannediyorlar. WhatsApp grubu oluşturdum arkadaşlar gelin yatırım için diye. Şimdi benim ismimi duydukları için de arkadaşlar nereden bilsin? Mesela birebir aynı ve mavi tıklı var.
1: Evet.
0: Ben şikayet etmekten yoruldum. Hatta benim takipçiler de benim olmadığımı bildikleri için, benim şansım hani ben böyle bir şey yapmayacağım bildikleri için hep engellemişler. Ama bu bir örnek. Bu başka insanların çok başına gelen bir şey ve para isteniyor, borca düştüm diyor. Örnek veriyorum Zeliha'cığım 5000 göndersene ben sana hemen önümüzdeki hafta vereyim diyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım mesela. Fakat böyle şeyler çok oluşuyor. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Bu da önemli. Bir de hemen insanlarda en hızlı ikna eden şey de yüksek getiri vaadi ve güven veren iletişim mi oluyor? Doğru, onu da sormak istiyorum. Hı hı. Çünkü bir de şu var, onu da hemen söyleyeyim, söz size bırakacağım. Hemen karar ver baskısı neden en büyük alarm işareti? Onu da sorayım.
1: Şimdi Zeliha Hanım, sizin gibi isimler açıkçası sosyal medyada her zaman ön plana çıkar. Neden? Çünkü siz zaten yıllardır hani bu tarz programları yaptığınız
0: tabii,
1: için.
0: Tabii ekonomist olduğum için vesaire
1: tabii,
0: doğru.
1: Tabii iktisatçısınız aynı zamanda. Dolayısıyla tanınmış bir yüzsünüz. Dolayısıyla dolandırıcılar sizin halk karşısında, vatandaş karşısında değerinizi de bildiği için sizin gibi isimleri zaten bu tuzağa çekmeye evet. başlıyorlar. Ama mesela siz bunları şikayet etmeseniz sizin de adınız suça karışabilir. Neden? Hmm. Çünkü sizin de isminizi kullandıkları
0: İsmi
1: için.
0: Ve mavi tik var.
1: Mavi tik, mavi onay rozeti var. Diyecek ki ben Zeliha Saraç'ın yatırım tavsiyesine uydum. Hı-hı. Ya da dediği siteye giriş yaptım. Bundan dolayı mağdur oldum. Ben burada o yüzden bütün firma yetkililerine, hı-hı, bütün yatırım danışmanlarına da söylemek istiyorum. Böyle bir sayfa varsa, böyle bir hesap varsa, böyle bir Telegram ya da WhatsApp grubu varsa, kurum ya da kişiler için hiç fark etmez. Hemen yapacakları savcılığa başvuru yapmak. Vatandaşlarımız böyle şey gördüler mi? Bir kere şunu araştıracaklar. Bu hesap ne zaman açılmış? Genelde dolandırıcılık amaçlı oluşturulan hesapların tarihleri çok yenidir. Hmm. Neden? Çünkü zaten bu amaçla oluşturuldukları için sponsorlu reklamlar da verirler. Sizin görselinizi de kullanırlar. Sizin programlarınızdan alınmış mesela görüntülerinizi de kullanırlar. Bunları sunarlar. Vatandaş şunu yapacak. Gerçekten bu kişi Zeliha Saraç mı, Ahmet mi, Mehmet mi? Yapacağı işlem şu olacak. Sizden bunun teyidini alacak. Ne yapacak? Sitesine girecek, araştıracak, sosyal medya hesabına bakacak, sayfasına bakacak ve böyle bir durum söz konusuysa evet siz belki şikayet edeceksiniz ama sizi tanıyan insanlar dediniz ya, ya biliyorlar ve bu noktada gerekli adımları atmıyorlar, işlem yapmıyorlar. Hayır, yapmaları gerekiyor. Ne yapacaklar? Şikayet et, bildir diyecekler. Şikayet et, bildir. Belli bir ivme kazanırsa o sayfalar, o hesaplar otomatik olarak kapanmış olacak. Ve az önce de söylediniz ya, son 3, son 2, acil hemen şimdi yatırım yaparsanız bu olacak. Hı
0: hı. Hemen karar ver. Bu işaret mi?
1: Bu bir dolandırıcılık işaretidir. Bunu gören hemen kaçsın. Zaten yanlış anlamayın, bu tarz olaylar söz konusu olduğunda direkt olarak size gelin hemen bunu yatırım yapın, bunu kazanın vesaire gibi mesajlar gelmez ya da sosyal medyada bu tarz reklamları görmezsiniz. Neden? Çünkü orada hemen sizi hipnotize edip hemen ikna etme. İşte güne özel %60 indirim, güne özel %70. Ha tabii ki Zeliha Hanım. Bu tarz kampanyalar oluyor. Mesela işte Efsane Cuma, Şahane Cuma dönemleri biliyorsunuz. Kasım ayı indirimleri zaten tüm dünya genelinde gerçekleşiyor. Bunlara zaten bir şey demiyoruz. Fakat normal bir zamanda önünüze çıktı. Burada çünkü algoritmaları da kullanıyorlar. Biz biliyorsunuz dijital ayak izi bıraktığımız için algoritma bakıyor. Aa, yatırım yapan kişi kim? Zeliha Saraç, Murat. Sürekli bu altın aramış, gümüş aramış, işte demiş borsaya bakmış. Tabii o da diyor ki işte altın, gümüş, borsa gibi aramalar yapan 55 yaş üstü kişilere bu reklamları çıkart. Bak şimdi burada algoritmayı da kullanıp reklamı buna göre vermiş oluyor.
0: Nasıl önlem alınacak buna? Yani çünkü orada son fırsat ifadelerinde de dolandırıcı.
1: Evet. Son iki gün son bir kişi kaldı vesaire. Bunu çok yapıyorlar. Sadece bu yatırım tuzaklarında değil, tatil, araç kiralama, seyahat sitelerinde aynısını yapıyorlar yani biliyorsunuz. Vatandaşlarınız bir kere burada son üç, son iki, işte yüzde şu kadar indirim. Bir kere önce ilk başta sakin olacağız. Böyle bir yatırım sitesi ya da yatırım fırsatı geldiyse X bankası yazıyor ya da X borsası yazıyor. Direkt bunu resmi kurumlarının uzantıları olan işte Comter ya da mobil uygulamaları vardı. Zaten bir kampanya varsa Zeliha Hanım, siz bu mobil uygulamaya girdiğinizde de direkt olarak başta kapakta zaten bunu slider'da görmüş olursunuz. O kampanya zaten sizin önünüze çıktıysa o yüzden reklam verir. Ya da firmayı, bankayı işte aramak da çok zor değil. Orada gerçekten o numaralar ama böyle WhatsApp'tan filan da değil. Sizi zaten burada Telegram'a, WhatsApp'a çekiyorsa burada zaten ciddi bir şekilde şüphe etmeniz lazım. Çünkü bu tamamen dolandırıcılık amaçlı oluşturulmuş bir sistem olarak karşımıza çıkar.
0: Peki burada mesela çok doğru söylediniz. Kişisel IBAN,
1: evet.
0: İşte lisanssız kurum veya belirsiz sözleşme gibi işaretler bize ne anlatacak burada o zaman? Yani bunları nasıl biz okuyacağız, nasıl okumalıyız?
1: Şimdi diyor ki biz diyor bilmem kaç yıldır faaliyet gösteren bir kurumuz. 30 senedir 40 senedir faaliyet gösteren bir kurumuz. Ama lisansın yok. Lisans almamış. Direkt Telegram'a çekmiş. Bu zaten işlevi amacı zaten bellidir. Halbuki ne yapardı? SPK'dan onun lisansının kontrol edilmesi gerekir. Ama işte biz lisans almıyoruz şundan dolayı ama. Genelde bunların tuzağı şu. Biz yurt dışında faaliyet gösteririz, Türkiye'ye faaliyet gösteririz deyip o şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Biz yurt dışı menşeiliyiz. İşte buradaki vergilere takılmamak için, buradaki işte dediğim gibi hukuki düzene takılmamak için yurt dışından faaliyet gösteriyoruz ama tamamen güveniliriz demişler. Bir de popüler firmaların, bankaların da logolarını kullanıyorlar, referanslarımız diye. Burada aslına bakarsanız o kurumları da, iktisadi kuruluşların da, finans kuruluşlarının da isimlerini bu suça alet ediyorlar. Bakın bir de öyle de bir durum söz konusu oluyor. Zeliha Hanım, hiçbir zaman şöyle bir şey yoktu. Bire bin veren hiçbir sistem söz konusu değildir. Bunu bir kere aklından çıkarsın insanlar. Ya da hiç bilmeyen, finansal yatırımı bilmeyen, bu alanlarda uzman olmayan bir ismin sadece girip internette gördüğü bir kişi, ünlü bir kişi, bu Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma kim olursa olsun ya da Telegram'da gördüğü bir kişinin sırf sözüne dayanıp para yatırırsa burada ciddi manada bir suç da söz konusu olacaktır. Çünkü niye? Burada bir de yönlendirme sağlamış.
0: Evet.
1: Bu bir manipülasyon da sağlıyor. Piyasa manipülasyonu sağlamış oluyor. Platformlarda da. Ne yapıyor? Genelde anonim hesaplar üzerinden bunu gerçekleştiriyorlar. Telegram'ı niye seçiyorlar? Kapalı grup.
0: Anonim.
1: Anonim. X olsa direkt görürsünüz. Türkiye der ki erişim izni istenir ve o hesap kapanır. Hı. Ama burada kripto para varsa, kiralık IBAN'lar kullanılıyorsa, herhangi bir uygulama yokken direkt olarak WhatsApp ve Telegram üzerinden bir para çekimi söz konusu oluyorsa aman dikkat edin, siz dolandırılıyor olabilirsiniz. Kim olursa olsun önünüzde, siyasetçi de olsa, sanatçı da olsa, bu devlet desteklidir. Kesinlikle evet. Bu fırsat tamamen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın birebir kullanabileceği bir yatırımdır. Bir kere böyle şeylerden asla uzak durun. Dediğim gibi Zeliha Hanım, asla buralara para yatırmayın. Çünkü gönderdiğiniz hesap bir terör örgütü lehine de kullanılabilir. Allah korusun bir kara para aklama sistemi içerisinde de kullanılıyor olabilir.
0: Çok dikkatli
1: olacağız. Bir de siz para kazanayım derken bir anda adli bir süreçle karşı karşıya kalabilir, adınız suça karışabilir ve suçlu duruma düşebilirsiniz. Ve kendinizi ispat etme durumunuza söz konusu değil. Çünkü genelde bu yatırımı yaptıran kişiler açıklama kısmını boş bırakın. Aman bir şey olur, bir şey eder filan, parayı gönderemeyiz, şu olur bu olur deyip bir de öyle de bir korku salıyorlar.
0: Peki ileri yaştaki bireyler hangi dolandırıcı yöntemlerine daha açık hale geliyorlar sevgili hocam?
1: Orada özellikle şunu söylemiş olalım. Şimdi emekli maaşını almış, işte yatırım yapacak, ya diyor biraz daha yatırım yapayım. Genelde onlar internette işte altın mı alayım, gümüş mü alayım vesaire. Şimdi bu dolandırıcılar algoritma ve SEO dediğimiz Search Engine Optimization, yani üst sırada çıkmak onlar için çok önemli. Direkt olarak da zaten bu arama motor optimizasyonunda kim nasıl ne şekilde arıyor, yatırım yapıyor, bu veriler de ellerinde olduğu için dolandırıcılar ne yapıyor? Normalde var olan doğru bir sistemi kendi lehlerine kullanıyorlar. İşte o kişileri kandırmak, dolandırmak için kurumların birebir logolarını taklit ediyorlar. Finans kuruluşlarının birebir logolarını taklit ediyorlar ve özellikle onlar şunu yapıyorlar. İşte emeklilik ikramiyenizi ikiye katlayın, üçe katlayın.
0: Evet.
1: Onu çok yapıyorlar. Ya da online altın alım satım platformu. Biliyorsunuz işte onlar biraz daha kriptodan korkarlar. Oralara yatırım yapmak istemezler. Borsaya da çok girmek istemezler.
0: O değerli metallerden gidiyorlar.
1: Onlar değerli metal.
0: Altın, yani gümüş
1: onlar vesaire. Traditional, yani geleneksel oldukları
0: evet,
1: için.
0: Veya faiz.
1: Faiz aynen öyle. Bir de şey yaparlar. Ne yaparlar? İşte onları çekebilecek anahtar kelime ve cümleleri de ifadelerde kullanarak, ya şimdi öyle bir durum oluyor ki mesela kitle diyelim muhafazakarsa ne yapıyor? Onu katılım bankacılığına sevk etmeye başlıyor.
0: Yani eskiden bu algoritmalar kullanılmıyordu artık. Demek ki bu algoritmalarla kişilere de yönleniyorlar. Yani ileri yaştaki insanlara. Yakın bir tarihte başa ileri yaş dediğim için hani ileri evet. yaştakiler konuştuğumuz için. Evet. Daha dolandırırken hangilerine açık dedim ya. Çok yakın bir zamanda çok sevdiğim bir komşum 73-74 yaşlarında başına daha yakın zamanda şöyle bir şey geldi. Oturuyoruz, kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. Tabii. O esnada telefonla şöyle bir şey geldi. 14 bin lira harcama yapılmıştır hesabınızdan size ait değilse diye devam ediyor. Ve bu saatte çok iyi hatırlıyorum 17.57'de geldi mesaj. 17.57 bizde 18 civarı. 3 dakika önce her Oo, şey.
1: Hem mesai bitmiş bakın çok önemli
0: tabii,
1: bir şey
0: geldi. 18 17.57 18 tam saate. O komşumun da ismini vermeyeyim. Evet. Nasıl ya dedi 14 bin ben nasıl dedim olamaz. Çünkü biz aynı yerde oturuyoruz şu an sohbet ediyoruz. Bir harcama yapmadınız 3 dakika önce buradaydınız. Şimdi böyle şeyler de yeni başlamış durumda yani harcama yapılmıştır diye. Aranıyor. Arandıktan sonra bu harcama size ait değilse sıfıra basın deniyor. O esnada tabii ben de hemen böyle telefona bir bakayım ne yapayım falan önüne geçmeye çalıştık. Tekrar bir aramayla eğer hani bu harcama değilse şu şifreyi girin gibi bir şeyler söyleyerek o kişiye yanında ben vardım ama o kişiye şifre girdirtmeye çalışıyorlar. Zannediyorum bu daha yeni başladı. Yeni mi bilmiyorum. Şimdi bu tarz durumlarda daha ileri yaşlardaki vatandaşlarımız nasıl diyeyim, tedbir alacak ya da nasıl ikna olacak bir de çekiniyorlar. Çünkü emekli evet. ya şimdi 14 bin dediğiniz rakam büyük bir rakam. Şimdi insan düşünür yani Tabii. nasıl yani diye. Şimdi burada ne yapacak? Hatta bunu bir tık daha ileri götüreyim. İlk 24 saatte ne yapmalı evet. mesela? Diyelim böyle bir şey geldi başına. Evet.
1: Zeliha Hanım bence şu an hani şu konuştuklarımızın artık bence hani doruk noktası. Yani son dönemlerde... Banka dolandırıcılığının %80'i şu anlattığınız olayla ilerliyor. Dediğiniz gibi telefona bir mesaj gelir. Senaryo bu şekilde işler. Hesabınızdan 14 bin, 15 bin, 16 bin çekildi. Buna biz klasik oltalama, harcama yapıldı. Bu klasik oltalama saldırısıdır. Yani hani nasıl olur?
0: Kendine güven. Gelir. Güvende Tabii. yani bana güven diyor. Çünkü bak seni uyarıyorum bak, diyor değil mi?
1: Bilgi veriyorum ha. diyor. Hı. Biz hani genelde hep şuna alışırız ya. Paramız çekildi gitti Hı-hı. dolandırıldık. Ama bak burada diyor ki bak banka güvenlik önlemini almış. Sana bunu bilgi veriyor. Bunlar şunu yapar. O arkadaşımız gibi vatandaşımız gibi binlerce kişiye aynı mesaj atar. Çünkü o balığı avlamak için oltanın ucuna yemi takar. Ondan sonra sallar. Kimi düşürebilirse ne olur. Ondan sonra siz bakarsınız mesaj gelmiş. O kadar profesyonel bir mesajdı ki. Üstünde de bankanın ismi var. Kurumun ismi yazıyor. Eyvah! Benim bunu hemen bertaraf etmem lazım. Ya size ait işlem değilse arayınız. Bir numara verir. Genelde de onlar bir 0800'lü bir numara olur. Ya da yukarıda işlem size ait değilse işlemi iptal etmek için linke tıklayın der. Sizi sahte banka sitesine yönlendirir. O ara arka planda da bir şahıs sizi telefonla arar. Sizi telefonla oyalarken arkada da o veriler girilirken diğer dolandırıcı da aynı şekilde sizin o girdiğiniz şifre. Efendim şimdi şunu tuşlayın, bunu tuşlayın. Şimdi bir kod gelecek. Aman Zeliha Hanım bu kodu üçüncü şahıslarla paylaşmayın. Biliyorsunuz bankamız bu konuda çok hassas. Dolayısıyla dolandırıcılık çok arttı. Lütfen oyuna gelmeyin gibi. Bir de güven ve ikna. Çok profesyonel dolandırıcılar bildiğiniz. Böyle psikoloji dersleri almışlar, hitabet dersleri almışlar. Gerçekten o kadar profesyonel çalışıyorlar ki yapacağınız ilk işlem. Hemen doğrudan kendi bildiğiniz bankanın resmi numarasını, o Com.tr uzantılı olan resmi numarayı arıyorsun. Bana bu mesaj geldi. Bu sizden mi geldi, dolandırıcıdan mı geldi? Bir bunu soruyorsunuz. İki, böyle bir şüpheniz söz konusuysa hemen şifrenizi değiştiriyorsunuz. Direkt olarak çalıntı kayıp kart başvurusunda bulunup iptal ediyorsunuz. Artı
0: iptal ettik.
1: Yaptınız değil mi? En güzelini yapmışsınız. Ve savcılığa bu mesajla birlikte suç duyurusunu alıyorsunuz. Şu saatlerde bu mesaj geldi. Benim herhangi bir rızam, iznim, dahilim olmadan bu işlem gerçekleşti. Bunlar çok önemli. Dediniz ya ilk 24 saat bundan dolayı çok önemli. Çünkü burada bankayı doğru zamanda ararsanız işlem askıda kalıyor. Saat 5'ten sonra bu işlemi yaptığınızda otomatik olarak o işlemin iptalini ve geri iadesini isteyebilme durumunuz söz konusu oluyor. Ama zaman geçtiği an sizin aleyhinize işler iş.
0: Peki burada finansal güvenliğini arttırmak için hangi 3 kontrolü alışkanlık haline getirecek bu dinleyici tarafından da yarından itibaren ya da bu yayını izledikten sonra hangi konulara daha dikkat etmeli, edecek?
1: Evet. Zeli Hanım, şifre güvenliği çok önemli ve cihaz temizliği de aynı şekilde önemlidir. Cihaz temizliği mümkün olduğunca kendi cihazları dışında hiçbir yerde banka hesaplarını açmasınlar. İşlem transfer gerçekleştirmesinler. Bu çok önemli. Kamuya açık ağlarda, Wi-Fi ağlarında alışverişme. Siz ne diyorsunuz? Şeytani ikiz dediğimiz saldırıya maruz kalabilirsiniz. Diyelim geldik biz burada işte geliyoruz işte diyor ki guest diyor, misafir diyor. Aa tamam, misafir için ne kadar güzel bak açmış diyor. Halbuki orada siber korsan, hacker oraya o ağ açmış ki sizin ağ trafiğinizi izlemek için onu yapıyor. Alışveriş merkezlerinde, kurumlarda, banka yanlarında bunları çok fazla yapmaya başladılar. Bütün ağ trafiğinizi izlemiş oluyor. Ve dolayısıyla ne yapıyor? Monitoring dediğimiz sistem kullanıldığı için sizin bütün şifrelerinizi de görebiliyor. Ya da genelde biz işte dediğim gibi belli sitelere gireriz. Antivirüs yazılımı kullanmadığımız için sitelerde bize bulaşan casuslar, casus yazılımlar söz konusudur. Onlar sizin cihazınızı remote access trojan dediğimiz bu virüs vasıtasıyla gelir. Hatta keylogger dediğimiz klavyenizin her bastığı tuşu karşı tarafa gönderen zararlı bir yazılımdır. O yüzden dedim ya, biz nasıl hijyenimize önem veriyorsak insan, cihaz hijyenine, güvenliğine de, bu telefonunuz olabilir, tabletiniz olabilir, bilgisayarınız olabilir, laptopunuz olabilir. Aynı şekilde o temizliği...
0: Yani mesela bankaya girmek istediğinizde mutlaka kendi Wi-Fi'den değil, kendi kullandığınız ücretsel veri üzerinden.
1: Bazı bankalar şu an onu yapıyorlar.
0: Evet, bazı bankalar onu fark ettim. Ücretsel, evet, ücretsel ağla bağlanın diye.
1: Evet,
0: evet.
1: Neden?
0: Başladılar.
1: Çünkü son dönemlerde
0: o Wi-Fi'den ortak.
1: Evet, o Wi-Fi dediğimiz sistem artık son dönemde, yani bankaları da mağdur ediyor dolandırıcılar bu arada. Sonuçta tüketici mahkemesine dava açılıyor. Ben diyorum ki dolandırıldım. Ne yapayım? İşte bakıyor banka hesabı nerede? A bankası, B bankası. Bu sefer ne oluyor? Bankanın da üstüne ciddi bir şekilde yük binmiş oluyor. O yüzden şimdi bankalar kendi güvenlik önlemlerini almaya başladılar. 3D Secure dediğimiz 3 boyutlu ödeme seçeneği olmayan hiçbir alışveriş sitesinden alışveriş yapmayın. Mümkünse limitli sanal kartlar kullanın. Zeli Hanım, sitelere girmeyin. Mobil aplikasyonunu indirin. Bankanızın mobil aplikasyonunu indirin. Bunun üzerine işlem yapın. Bir uygulamada kullandığınız şifreyi başka bir uygulamada asla kullanmayın. Çünkü dolandırıcılar genelde bir sitede veri açığı söz konusuysa, sızıntı söz konusuysa, e-ticaret sitesi olabilir, yemek sitesi olabilir, oradaki şifreyi hemen deniyorlar. Bir de artık hani diyorduk ya, iki aşamalı doğrulama. Artık maalesef iki aşamalı doğrulama da yeterli gelmiyor. Onu söylemiş olayım kıymetli dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Şundan dolayı diyorum onu. Çünkü burada hatların da sim kartlarında klonunu çıkartıp şimdi sim kart klonu çıktıktan sonra hesap sıfırlama linki ya da hatırlatma şifresi nereye gelecek? Yine sizin telefonunuza gelecek.
0: Evet.
1: Gece 2 ila 5 suları kriminal zaman dilimi deriz. En güçlü bir şekilde dolandırıcılığın işlendiği zaman dilimidir. Ne oluyor? O saat, o zaman dilimleri içerisinde herkes derin uykudayken bunlar devreye girerler. Dolayısıyla sizin işte dediğim gibi banka hesabınızı patlatmaya çalışırlar. Kredi kartı bilgilerinize ulaşmaya çalışırlar Zeli Hanım. Hele hele bazen e-ticaret sitelerinde sızıntı varsa, kredi kartınız da orada kayıtlıysa ne yaparlar orada? İşte o CVV, CVC kodu dediğimiz arkadaki güvenlik kodlarında siz o sitelere girdiyseniz geçmiş olsun. Oradan sizin adınıza her türlü para transferini, her türlü alışverişi gerçekleştirirler ve sabaha mağdur bir şekilde kalkmış olursunuz.
0: Çok fena.
1: Gerçekten fena, ama bunun gibi on binlercesi var. Her gün bilişim savcılığına binlerce dosya geliyor. O yüzden Zeli Hanım, bu bir büyük bir bataklık. Eğer biz bu bataklığı kurutamıyorsak bu bataklıktaki sineklerden nasıl korunuruz? Biz aslında sizinle biraz bu konuları irdeliyoruz.
0: Peki son olarak şunu soracağım. Bazı durumlarda kişiler dolandırıldığını fark ediyor. O an dolandırıldığını fark etmiyor. Saniyesinde fark ediyor. Dolandırıldı saniyesinde.
1: Güzel bir şey.
0: Yani olabiliyor.
1: Olur.
0: Ya da düşünüyor böyle 5 saat sonra belki dolandırıldım. Bilmiyorum.
1: Evet.
0: Onu da oluyor. Sonra bile paranızı geri alabilmek için şu kadar daha yatırmanız gerekiyor diyorlar.
1: Bak.
0: Tekrar ödeme yapıyorsun bu arada. Hani dolandığının farkındasın. Kurtarmak istiyorsun. Bir daha dolandırıyorsun. Çifte dolandırılıyorsun. Aslında çok net bir dolandırıcılık işareti değil mi? Buna rağmen bir de bizler insanlar işte mizacı gereği neden için ikinci kez para gönderiyoruz mesela. Farkındayız. Böyle bir durumda dolandırıldığını fark eden biri derhal yapması gereken adım ne? Son olarak bunu sormak istiyorum. Bu da önemli çünkü bu çok, iki kere üst üste yapıyor. Üst üste oluyor yani.
1: Çok güzel bir soru sordunuz. Zaten dolandırılan, mağdur olanların yarısı da şu anlattığınız yöntemle mağdur oluyor. Yani dolandırıldığını anlıyor ama kendine toz kondurmak istemiyor. Bir de hani tabiri caizse battı balık yan gider gibi bir kavram var ya. Ya belki de doğrudur noktasına geliyor. Bunlar daha çok işte bu kripto ve borsa dolandırıcılığında karşımıza çok çıkıyor.
0: Aynı zamanda araç kiralamalarda.
1: Oralarda da aynı durum söz konusu. Şimdi gitmiş Selin Hanım yatırımını yapmış. Ondan sonra diyor ki ben çekeceğim. Hayır diyor şu gün çekemezsin bu var. Bugün çekemezsin. Bir kere hiç düzgün doğru çalışan, sistematik çalışan, hukuka uygun çalışan hiçbir finans kuruluşu, hiçbir banka siz gittiğinizde ben bu parayı çekmek istiyorum dediğinde hayır biz bunu veremiyoruz dediğinde bir kere sizin vatandaş olarak da hakkınız var. Ne demek benim paramı sen bana vermiyor musun? İşte diyor ki şöyle olacak, bu yükselecek, şu alçalacak, işte şu kadar olması lazım.
0: Ya da ekstra
1: lazım.
0: Şu kadar daha yatırın.
1: Ekstra işte bu kadar daha yatırmanız gerekiyor diyor. Bu hepsi bu arada sadece banka dolandırıcılığından değil bu yasa dışı bahis kumar sitelerinde de aynı durum söz konusu. Zeliha Hanım işte size önce bonusla sisteme dahil ediyor, oynatıyor. Daha sonra parayı çekebilmeniz için diyor bu limit yetersiz. Sadece bonusla oynamışsınız. Ana paranızdan da koymanız lazım.
0: Çok yakın bir arkadaşıma bundan değil başka bir nedenden dolayı bu kumarla alakası olmayan çok yakın bir arkadaşım da başına geldi. 8 bin lira göndermiş. Tekrardan bir 4 bin lira daha isteniyor ve arkasından iki kere dolandırılıyor. Bir de yine benim etrafımda çok dolandırılan var nedense. Bir de ya da herkesin var. Bir de mesela araç kiralamalarda da mesela bir araç kiralanıyor. Ona işte bir para gönderiyor. Diyor ki aa biz size bunu verdik ama diyor. Bu model kalmamış bir üst modelim var. Bir 5000 daha yatırırsanız bu model ama araba yok ortada ve para gitti.
1: Çok güzel.
0: Böyle şeyler de var. Yani son sorum dedim ama bunu da söyleyeyim. Evet. Nasıl kaçınacağız?
1: O da çok önemli. Dediğiniz gibi geçenlerde bir şey oldu. İşte tabletlerde, bilgisayarlarda da son dönemlerde onlar da çok oluyor. Diyor ki Zeliha Hanım internetten buluyor. Ya diyor bunu diyor eşime alacağım. Bunu diyor işte dediğim gibi karıma alacağım. Çok beğendim. Öğrenci işte benim yavrum, evladım ona ihtiyacım var. Lütfen diyor biraz indirim yapar mısın? Önce öyle ikna ediyor. Güven veriyor. Daha sonra diyor ki istersen diyor siteyi bypass edelim. Aradan çıkartmış olalım. Sen diyor işte şuraya şu kargocuya ver. Direkt olarak ben o kargocudan gelirim alırım diyor. Şimdi bak oraya bu şekilde söylüyor. Sonra kişinin de bilgilerini vermiş oluyor. Şu kişiye vereceğim, bu kişiye vereceğim diyor. O kişinin de bilgilerine diyor ki diğer tarafa da kuryeye gidiyor diyor ki ben işte bu kişiydim alacaktım ama işte çok mağdur oldu, şu oldu, bu oldu. Lütfen bunu bana verin diyor. Bu sefer ne oluyor? Otomatik olarak o kişi bütün bilgilere de haiz olduğu için sanki annesiymiş, sanki evladıymış gibi alıyor. Sonra sıra kadem basıyor. Bunlar da çok fazla var. O yüzden ben bunları da yok işte siteyi aradan çıkartalım. Ya da sırf iade ödeme tuzağı gibi. İşte direkt bakıyorsunuz işte ne kadar para? 5000 lira. Zannediyorsunuz ki size kapora gönderiyor. Siz onu onayladıktan sonra sizin hesabınızdan ödeme iste. Direkt olarak sizin hesabınızdan o kişiye gitmiş oluyor. Size kapora gelmiyor. Hiçbir zaman size para kapora gelecekse direkt olarak ödemeye onay veriyor musunuz diye gelmez. Otomatik olarak siz banka hesabınızda parayı görmüş olursunuz.
0: Son söz alayım o zaman. Evet. Bayağı aslında çok konu var da.
1: Olmaz olur mu?
0: Son sözünüzü alayım bu konuyla ilgili. Efendim? Bu podcast'ı dinleyenlere ne önerirsiniz?
1: Son söz. Kimse ben dolandırılmam, benim başıma gelmez demesin. Mutlak suretle her zaman adres çubuklarını, linkleri, gelen mesajları doğru bir şekilde kontrol etsin. İlk bir dakika çok önemlidir. Lütfen sakinliği elden bırakmayın. Bir mail mi geldi? Bir mesaj mı geldi? Kurumdan, resmi kurum ve kuruluştan teyit işlemini mutlaka gerçekleştirin. Ve dolandırıldığınızı anladığınız ilk an. Telefonsa telefonu kapatın. İnternetse internetten çıkın. Bankanızı arayın. Kartınızı, hesabınızı bloke edin. Kimliğiniz varsa hemen kimlikle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunup işlemi sizin yapmadığınızı mutlaka hukuki birimlere söyleyin ki yarın öbür gün sizin hesabınızdan terör örgütüne para akışı sağlanmış olabilir. Kara para sisteme giriş yapmış olabilir. Aman dikkat diyelim Zeliha Hanım. Dediğim gibi kısa yoldan para kazanma gibi bir durum asla söz konusu olmaz. Finans okur yazarı olmadan lütfen oraya yatırım yapmış kazanmış. Ayşe bunu yapmış, evet. Mehmet bu kadar kazanmış diye sosyal medyada, internette gördüklerinize inanmayın. Çünkü sosyal medyada aslında bir hayal dünyasıdır. İnsanlara hayal satar. Dolayısıyla mutlak surette araştırın, sorgulayın ve son kararı mutlak surette mantığınızla verin.
0: Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Sağ olun sevgili sağ olun. Hocam. Ben
1: çok keyifli
0: ediyorum.
1: Oldu sayenizde. Çok,
0: sizin sayenizde.
1: Estağfurullah.
0: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırağ'a teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise, yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeye Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odeye Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Aslında tabii önceki bölümlerimizde yatırımı değişik boyutlarıyla zaten ele alıyoruz. İşte yatırım yaparken portföy çeşitlendirmesi, işte riski nasıl yönetiliriz portföy içerisinde, işte yatırım yaparken perspektif, daha geniş bir coğrafyada, daha geniş hangi ürünlerle, ürün yelpazesiyle yatırım yaparız gibi aslında yatırımın belli temellerini daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde de biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Şimdi daha önceki bölümlerde bir yandan da niye yatırım yapmalıyız, nasıl yatırım yapmalıyız, nelere yatırım yapabiliriz gibi konulara da değinmiştik. Bu bölümde de şimdi bu yatırımları yaptık. Peki yatırım yaparken yapılan en büyük hatalar konularına biraz değinmek istedim. Şimdi tabii nasıl yatırım yaparız, nelere yatırım yaparız hızı konuştuğumuzda daha değişik konuları konuşmuştuk. İşte beklentiler, amaçlar, risk profili, beklentiler gibi konulara değinmiştik. Şimdi buradaki hatalar konusuna geldiğimizde ne gibi hatalar yapıyoruz? Şimdi hatalar dediğimiz aslında biraz işin duygusal tarafına da giriyor. O da şu, haliyle tabii hepimiz insan olarak belli duygulara sahibiz. Bu da hiçbirimiz portföyümüzde para kaybetmek istemiyoruz. Günün sonunda yatırımı kazanç elde etmek için yapıyoruz. Belli beklentilerle belli hırslar olabiliyor. Hızlı bir şekilde bu getirileri almak istiyoruz. Yani hepimizin zaten bu duyguları aslında ortak. Herkes hızlı bir şekilde olduğu yatırımlarından en büyük kazancı elde etmek istiyor. Fakat yaparken bazı tabii bu hataları yapıyoruz. Şimdi hataların birinci başlıca gelen konusu aslında daha önceki bölümlerde konuştuğumuz işin biraz risk tarafına bakmamak. Bunu aslında yine bire koyabilirim, en büyük hatalar. Yani sadece yatırım yaparken getiriye, kazanca bakarak yatırım yapılabiliyor. Bu hataların bence en başlıca gelen hatalardan biri olarak ben görüyorum. Çünkü her yatırımın bir kazanç potansiyeli, bir getiri potansiyeli varken haliyle belli de bir risk içeriyor. Burada tabii çok detaylara girmeyeceğim. Yatırım yaparken risk, portföy çeşitlendirmek, riski yönetmekle ilgili detaylı programı daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. O yüzden birinci konusu bu yatırımı yaparken riskine bakmamız gerekiyor. Bu da tabii kişiden kişiye değişiyor. Burada beklentiler, risk profili, yaş, ne kadar bir kayba tolere edebiliyoruz gibi konular geliyor ama burada günün sonunda yatırım yaparken sadece yatırımın, bu yatırım bir sürü enstrümanlarla olabilir. Yani bir hisse yatırımından da bahsediyoruz. İşte tahvil, bono tahvil yatırımları oluyor. İşte döviz yatırımları oluyor gibi. Burada yatırım ne olursa olsun yapılan yatırımın bir de potansiyel riskine bakmak lazım. Yani işte oynaklığı dediğimiz bu enstrüman ne kadar fiyat hareketine maruz kalıyor. Piyasa şartlarına baktığımızda mevcut piyasa konjonktürüne göre hangi riskleri içeriyor gibi konulara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte hep bahsettiğimiz işte hisseler diyoruz, borsa diyoruz daha riskli bir yatırım. Çünkü daha fazla fiyat oynaklığına maruz kalıyor gelişmelerle istinaden. İşte biraz daha fixed income dediğimiz ürünler biraz daha riske az ürünler diyoruz. İşte ne diyoruz? Mevduat, para piyasası fonları gibi likit muadili enstrümanlar riske en düşük diyoruz. Yani günün sonunda enstrüman bazlı ve portföy. Oluşturduğunuz portföyün de bir riski oluyor. Çünkü içine bir sürü risk seviyesinden ürünleri katıyoruz. Portföyüne kendi bir tabii ağırlıklandırılmış bir risk seviyesi çıkıyor portföyünde. O yüzden hem yaptığımız yatırımların, enstrümanların riskleri hem de topluca portföyün riskine bakıyor olmamız lazım. Dediğimiz gibi bu kişiden kişiye ne kadar risk alınması değişir. O ayrı bir konu. Daha önce dediğimiz gibi konuşmuştuk bunu. Ama riske bakmamız gerekiyor ki burada hani nasıl bir riske, potansiyel riske maruz kalıyoruz. Bu önemli bir konu. O yüzden hataların birinci sırasına yatırım yaparken sadece getiriye odaklanıp riske bakmamayı koyabilirim. O yüzden risk seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yapılan hataların ikinci tabii konusuna koyduğum maddede biraz dediğim gibi duygusallık. Yani o da şu, günün sonunda tabii belli bir hep kazanç odaklı gittiğimiz zaman burada belli duygusal hatalar yapabiliyoruz. Duygusal hatalar derken şu, şimdi tabii bir yatırım yaptığımızda o yatırım yapısı gereği piyasa şartlarına göre etkilenebiliyor. İşte bunları hepimiz yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, işte Orta Doğu'da gelişmeler, jeopolitik gelişmeler, politik gelişmeler gibi bir sürü konulardan etkilenebiliyorlar. Ve öngörmediğimiz, evet bunu yatırım yaparken kazanç potansiyeli yüksek diye yapıyoruz ama piyasa şartlarına göre bu beklentimiz dışında bir yatırıma dönüşebiliyor, bir kayıp yaşanabiliyor. Burada bu yatırımı yaparken nerede bu yatırımı bir zarar durduğunu ya da işte bir karını almasını belirliyor olmamız lazım. Çünkü bir beklentiyle bir amaçla bu yatırım yapılıyorsa burada seviyeler önemli. Özellikle bu son yıllarda piyasa oynaklığının bu kadar arttığı dönemde bu hedefleri koyu olmam. Yani misal çok basit bir örnek verirsek diyelim bir tane hisse senedi aldık 100 liradan diyelim. Tamam, çok basit bir örnekten gidiyorum. Bir amacımız olmalı. Demeliyiz ki yani evet bu şirkete baktım belli potansiyeli var 100 liradan aldım. Misal 120 liraya gelirse ben 120 liradan bu hisseyi satarım. 20 lira karı cebime alırım. Ya da işte 80 liraya düşerse ben burada zarar durdururum. Ki daha da büyük zararları önlerim. 20 TL'lik bir zararlı buradan çıkarım gibi. Çok basit bir örnek olarak konuşuyorum. Ama bir şekilde hedefleri, seviyeyi belirlememiz lazım. Burada yapılan en büyük hatalar biraz insanoğlu olarak haliyle zararı çok realize etmek istemiyoruz. Yani evet hisse işte diyelim 100 liradan 90'a düştü. Oradan 80'e düştü. İşte ya daha ne kadar düşecek ki? Zaten potansiyeli vardı. Zaten çok fazla değer kaybetti. Daha ne kadar düşebilir ki? Ya da işte bir piyasa hareketi oldu. Bir haber çıktı. Bu haber kaynaklı bu düşüşü yaşadı ama zaten bu geçici daha ne kadar da bu piyasa şartları kötüleşebilir ki deyip hani burada 80 lirada zarar durdur seviyemizi koymamıza rağmen o 20 liralık zararı realize etmemek. Günün sonunda tabii hisseyi satmadığımız için satmadığımız noktada zarar sadece kağıt üstünde kalmış oluyor. Ta ki gerçekten de o hisseyi elimizden çıkardığımızda o 20 liralık zararı realize etmiş oluyoruz. Tabii basit örnekten hisseden gidiyorum tek bir örnek kolay olsun diye ama bunu çeşitlen yani bunu genele yayabiliriz diğer yatırımlarımızda da. Buradaki en büyük hata bu oluyor. Yani zaten daha ne kadar düşecek ki? Zaten bu geçicidir. Buradan toparlar. Ben bunu işte 80 liralık zarar durdur seviyesi koymuştum ama ben biraz daha bekleyeyim. Şimdi 20 liralık bu zararı realize etmeyeyim. Nasıl buradan toparlar? Toparladığında daha az zarara satarım ya da işte maliyetine satarım deyip bu zarar durdur seviyesine sadık kalmayarak beklemek ama belki gerçekten de o piyasa şartları daha da kötüleşebilir. Daha da o hisse satış yiyebilir ve böylece 80'den satmayıp da biz bunu toparlar diye beklediğimizde belki 70'e 60 50'ye kadar düşerek çok daha derin bir zararın içine girebiliriz. Genelde böyle olunca zaten ben 80'den satmamıştım daha da düşmez diye işte 60 oldu. Artık 60'dan da satılmaz deyip bu sefer 50-40'a bile gittiğini varsaysanız, yani çok basit bir örnekle gidiyorum ama bu sefer bir bakmışsınız bir anda zararınız 50-60 liraya çıkmış oluyor. O yüzden burada hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım ve bunu belirledikten sonra da sadık, buna sadık kalmamız lazım. Gerçekten de 80 lirayı burada bir zarar durdur seviyesi belirlediysek, burada 80 liraya geldiğinde bu zararı realize etmemiz gerekiyor. Tabii burada hani bu 80 lira, bu zarar durdur seviyesi, kâr seviyesi nasıl belirleniyor diye de düşünebilirsiniz. Tabii bunların hani çok daha detayları var, işte teknik seviyeler olsun, belli işte beklentiler olsun, analist raporları olsun gibi, aslında çok daha teknik ve fundamental analizlerle oluşan, temel analizlerle oluşan konular. Yani bunlar tabii finansal okuryazarlığı çok yüksek olup bu piyasalarda bu ilgisi olanlar için yatırımcının kendi belirleyeceği seviyeler de olabilir. Ya da eğer hani burada bir piyasanın içinde olmayıp da konulara çok hakim olmayan yatırımcılar da profesyonel fon yöneticileri olsun, profesyoneller olsun, yatırım danışmanları gibi bu işin profesyonellerinden bu seviyeleri öğrenebilirler. Bunlara sadık kalmak gerekiyor. Şimdi zaten ilk maddeye geri dönersek, mesela risk maddesine, mesela yatırım fonlarını da çok konuşmuştuk. Hani yatırım yaparken nelere yatırım yapabiliriz konusunda. Biz yatırım fonlarının da, her yatırım fonunun kendine özgü bir risk seviyesi var, belirlenmiş olan 1'den 7'ye doğru. Bu risk seviyeleri işte 1 en düşük, 7 en yüksek gibi. Burada risk seviyeleri de işte o yatırım fonlarının içeride enstrümanlardan oluşturulmuş o fonun maruz kaldığı risk seviyesini gösteriyor. Mesela yatırım fonları da bu yatırımı yaparken eğer çok risk alınmak istenmiyorsa biraz daha risk seviyesi düşük yatırım fonlarına gidilmesi lazım. Ama risk toleransı daha yüksek olan yatırımcılar için burada daha yüksek riskler de alınabilir. Ama günün sonunda bu çok geliyor. Bana da bu sorular çok geliyor. Genelde işte o yüzden birinci maddeye koymuştum risk konusunu, yatırım yaparken hatalar konusunda. Mesela yatırım fonlarına bakarken sadece geçmişte ne getirmiş, ne kadar iyi performans yapmış, son bir ayda, üç ayda, altı ayda, bir yılda gibi hep mesela getire bakıp o fonun mesela risk seviyesine hiç bakmayan yatırımcılar oluyor. Tamamen getire odaklı gidebiliyor ama dediğim gibi fona, mesela yatırım fonları örneğinden gidiyorsak, burada o yatırım fonunun geçmiş performansına, getirisine bakarken bir yandan da o fonun risk seviyesinin ne olduğuna bakmak gerekiyor. Burada riske birinci maddeye geri dönmüş oldum ama şimdi ikinci maddede de dediğimiz gibi bu tarafta hedeflere sadık kalmak, belirlediğimiz işte kâr al ya da zarar durdur seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi diğer hatalara baktığımızda aslında biraz daha birinci, ikinci maddeye göre biraz daha az yapılan demeyeyim ama biraz daha riski, bu hatayı belirlemesi zor bir madde. O da beklentilerimiz. Yani ne beklentiyle ben bu yatırımı yapıyorum, ne kadar süreli ben bu yatırımı yapıyorum. Yani burada aslında üçüncü maddeye biraz vade süresini koyabilirim. Yani süreyi koyabilirim, yatırım süresini koyabilirim. Çünkü şimdi kimi yatırımı çok spekülatif amaçlı yapan yatırımcılar var. Çok aktif alım satım yapan, trade eden müşteri olabiliyor. İşte bir hissede, hisse örneğinden gitmiştik, hisselerden devam edelim. Günlük bile fiyat hareketlerinden bir kar elde etmeye çalışıp gün içerisinde alım satım yaparak belki aynı hisseyi gün içinde 2-3 defa bile alıp satabilen, çünkü çok hareketli bir günde bir hissenin fiyatı o gün içerisinde çok ciddi inişler çıkışlar yaşayabiliyor. Gün içinde bile aynı hisseyi mesela 2-3 defa döndürüp oradan spekülatif bu getiriyi elde etmek isteyen yatırımcı olabilir ki bu yatırımcı profili daha farklıdır. Daha işte fazla trade eden, piyasayı çok daha yakından takip etmesi gereken, hatta gün içinde belki ekran önünde oturan bir yatırımcı profili olabilir. Bu apayrı bir konu. Burada tabii İşin bir yanda tabii komisyon oranları da giriyor, başka faktörler de giriyor. Günün sonunda al satta, her alımda satımda da ekstra komisyon ödendiği için burada o al satın da bir maliyeti oluyor ama hem maliyet açısından baktığımızda hem de bunun yapılması da tabii biraz daha odak gerektirdiğinden dolayı, dediğim gibi belki işte ekran önünde oturanlar, bu aktif takip edenler, bunu mesela son dönemde çok kripto yatırımlarında görüyoruz. Yani yurt dışında da çok duyuyoruz. Türkiye'de muhakkak yapan çok vardır. Kriptolarda biliyorsunuz çok ciddi bir oynaklık var. Gün içinde çok işte Bitcoin'e bakıyoruz. Bir anda çok ciddi bir fiyat hareketine maruz kalabiliyor. Mesela bu satın da bir maliyeti oluyor ama hem maliyet açısından baktığımızda hem de bunun yapılması da tabii biraz daha odak gerektirdiğinden dolayı, dediğim gibi belki işte ekran önünde oturanlar, bu aktif takip edenler, bunu mesela son dönemde çok kripto yatırımlarında görüyoruz. Yani yurt dışında da çok duyuyoruz. Türkiye'de muhakkak yapan çok vardır. Kriptolarda biliyorsunuz çok ciddi bir oynaklık var. Gün içinde çok işte bir

alıp satıp işte düştüğü yerden alıp işte yükseldiğinde satıp belki gün içerisinde bir Bitcoin'i belki 4-5 defa döndürenler olabiliyor. Mesela bu bir yatırım tarzı. Bir de aslında bu biraz yatırımdan ziyade değil mi? Biraz daha spekülatif işlemler, fiyat hareketinden bu karı elde etmeye çalışmak. Bir de işin aslında biraz daha yatırım dediği ki yani bizim daha çok odaklandığımız biraz da orta ve uzun vadeli yatırımlar. Yani burada nasıl bir beklenti içerisinde olmak? Gerçekten de böyle ben alım satımlarla çok aktif trade ederek bu işlemi mi yapmak istiyorum? Yoksa yatırım dediğimiz aslında yatırımın özünde olan biraz daha işte beklentiler dahilinde işte daha dinamiklerini oturtarak işte bir şirketin daha analizini iyi yapıp beklentisine, iş modeline bakarak daha potansiyel görerek bunları bir portföy oluşturmak ve bu yatırımları orta uzun vadeli tutmak gibi ki bu kadar yüksek piyasa hareketi olduğu, haber akışının bu kadar yüksek ve piyasanın bu kadar belirsiz olduğu ortamda haliyle kısa vadeli fiyat hareketleri çok değişebiliyor aşağı ve yukarı yönde. Ama eğer teması iyi, iş modeli güçlü, potansiyelli bir enstrümanlara yatırım yapıldığında orta uzun vadede bu işte kısa vadeli fiyat hareketlerinin gürültüsü elimine oluyor ve orta uzun vadede işin daha dinamiğine odaklanıyor. Günün sonunda bu fiyat hareketleri, yani haber akışı çok anlık olabiliyor, dönemsel olabiliyor ki biz şu anda yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, Amerikan Başkanı Trump bir açıklama yapıyor, piyasa bir yöne gidiyor. Sonra açıklamanın tam tersi bir açıklama yapıyor, bir anda tam ters bir hareket görüyoruz. Yani bu gürültüden biraz kendi arındırabiliyor eğer yatırımları biraz daha uzun vadeli düşündüğümüz zaman, ki bence borsa yatırımı, hisse yatırımı zaten bence orta uzun vadeli bir yatırımdır. Çünkü sonuçta bir şirkete ortak oluyorsunuz hissesi üzerinden ve burada eğer o yatırım yaptığınız şirketin iş modeli, dinamikleri, karlılığı, işte temettü ödüyor mu ödemiyor mu gibi konuları, bu temelleri sağlamsa zaten orta uzun vadede o şirket değerlenerek devam ediyor ve böylece kısa vadeli bu haber akışından maruz kaldığı olumsuzluktan da arınmış oluyor. O yüzden burada biraz da yatırımları vade olarak biraz daha orta uzun vadeli perspektifte bakmak daha önemli. Çünkü adı üstünde yatırım diyoruz. Yatırım da biraz orta uzun vadeli olan bir bence konsept. Ondan dolayı burada üçüncü konuda da biraz vadeyi, yani biraz daha vadeyi uzatmak, daha büyük resmi görerek yatırım yapmak önemli oluyor. Şimdi burada üç tane hatayı konuştuk. Riske bakmak, riske bakmamak daha doğrusu hata olarak. Riske bakmamak bir hata. Buna riskine iyi bakmamız lazım. Sadece getiriye odaklanmamalıyız. İkincisi dediğimiz gibi hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım. Nerede bu yatırımdan çıkacağız, kar alacağız, nerede zarar ediyorsak bu zararı durduracağız. Üçüncüsü de geldiğimiz noktada biraz daha vadeyi daha geniş perspektifte, daha uzun vadeli düşünmek. Şimdi tabii hepimiz bu hataları belli dönemlerde yapabiliyoruz. Bunları söylemesi kolay, yapması daha zor konular. Bölümün başında söylediğim gibi sonuçta insanız ve hepimizin duyguları var. Evet, zarar durdu seviyesi diyoruz ama bir yandan da elimiz o zararı realize etmeye gidemeyebiliyor gibi konular. Tabii bu burada biraz daha profesyonellerden yardım alınabilir. Bu kişiye göre değişir. Dediğim gibi çok bu piyasaya aşina, bu piyasanın içinde olan kişiler için bunu yapması daha kolay olabilir. Bu disipline daha çok sahip olanlar için bunu yapması daha kolay olabilir. Ama eğer bunu takip etmesi, işte seviyeleri belirlemesi, bunu nasıl yapacağını bilmeyen yatırımcılar için de dediğim gibi yatırım danışmanlarından, portföy yöneticilerinden bu desteği alabilirler. Şimdi tabii günümüzde zaten biraz makineler de bu işlemleri yapmaya başladı. Niye algoritmik trading diyoruz, bunları konuşuyoruz ki başka bir bölümde biraz daha belki bir uzmanı konuk alarak bunu konuşabiliriz. İşte algoritmik trading, yapay zeka, makinelerin işlemleri yapması gibi konuları önümüzdeki bölümlerde bir uzmanı konuk alarak daha da detaylı konuşuruz. Ama burada mesela işte duygu diyoruz. Mesela bu duygu konusunu, bu hatayı makine elimine etmiş oluyor. Çünkü makinenin duygusu yok ve makineye biz ne girdi verirsek, ne input verirsek makine onu gerçekleştiriyor. Yani biz biraz önceki örneğimize geri dönelim. 80 liradan o hisseyi satamıyoruz belki. O zararı realize edemiyoruz. Elimiz gitmiyor. Ama mesela bir makineye bir emir verirsek, 80 liraya geldiğinde bu hisseyi sat dediğimizde makine 80 lirayı görür görmez o hisseyi satıyor. Yani makinenin bir duygusu yok. Böylece bu konuyu elimine etmiş oluyor. O yüzden işte biraz da bu hataları mesela artık işi algoritmalara,
yapay zekayı bıraktığımızda bu hataların bir kısmı da giderilmiş oluyor. İşte tabii çok daha detay burada girmeyeceğim ama işte bu algoritmik trading dediğimiz konular, makinenin reaksiyon süreleri çok daha hızlı insana göre. Bu da aslında duygunun bir parçası. Yani

0: ya alsak mı almasak mı yapsak mı yapamasak mı diye düşünüp o işlemi fiziki olarak yerine getirinceye kadar makine zaten bu konuyu bir an düşünmeden kendi dinamiklerinde algoritmasında yapıp çok hızlı bir şekilde bu işlemleri yerine getirmiş oluyor. Hem tabii reaksiyon süreleri bu kadar hızlanmış oluyor hem de dediğimiz bu duygudan kaynaklanan yapılan hataları da makine haliyle duygusu olmadığından verilen emri yerine getirdiğinden dolayı hiç tereddüt etmeden yerine getirmiş oluyor. O yüzden hani biraz daha işte bu işler algoritmik trading'e, algoritmik işlemlere, yapay zekaya da bırakılmaya başlandı ve bu her geçen günde artarak devam ediyor. Ama genel olarak biz toparladığımızda bu 3 büyük hata üzerinde odaklanıyorum. Tabii bunları biraz daha çeşitlendirebiliriz, arttırabiliriz ama esas burada hani bu bölümde kısa süremizde hani bu 3 tane konuya biraz daha odaklanmak istedim. O yüzden bunları yaparken de, yatırım yaparken de bu hataları yapmamaya dikkat etmemiz ve bunların nasıl bu hataları yapmadan bu yatırımları gerçekleştirebilirim diye üzerine düşünmemiz de önemli oluyor. Bu bölümde yatırım yaparken yapılan en büyük hataları konuştuk. Önümüzdeki bölümlerde yine yatırımla ilgili detayları konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
2: Odea Radyo.
3: Derin ile Chill Zone başlıyor.

Takvim dolu olabilir, ekranlar açık olabilir, şehir hala kendi hızında akıyor olabilir. Ama müzik bazen bütün bu akışın içine ince bir çizgi çeker. Çizginin daha sakin tarafına geçiyoruz.

program sadece şarkılardan oluşmaz. Bir ruh hali ortaya koyar. Bulunduğun atmosferi biraz değiştirir. Günün rengini başka bir tona çeker. İşte Odaya Radyo'da tam olarak bunu yapıyoruz. Burası Derin ile Chill Zone.

0: Robin ile Chilson sona erdi.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altına yatırım yapmak isteyen biri bugün bunu nasıl yapabilir?
3: Altına yatırım yapmak isteyenlerin önünde bugün birden fazla seçenek var. Ve her birinin kendine özgü avantajları, riskleri mevcut. Hangisini seçeceğiniz büyük ölçüde risk iştahınıza ve yatırım profilinize bağlı. En klasik yöntem fiziksel altın. Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ya da tam altın. Güvenilir bankalar veya kuyumculardan alınabilir. Elinizde somut bir varlık tutma avantajı var. Ama saklama maliyeti, alış satış makası, sahte ürün riski dezavantajları. Dijital altın bu sorunların büyük bölümünü çözüyor. Bankalar üzerinden gram olarak alınıp satılabiliyor. Fiziksel olmasa da karşılığı kasada tutuluyor. Anlık işlem kolaylığı ve düşük maliyeti modern yatırımcının favorilerinden biri. Üçüncü seçenek altın fonları ve ETF'ler. Borsa yatırım fonları. Bu ürünler borsada işlem gören, altın fiyatını takip eden, likiditesi yüksek ve profesyonelce üretilen araçlardır. Özellikle büyük tutarlar çok daha ideal seçenekler. Kritik nokta şu, hangi yöntemi seçerseniz seçin, mutlaka lisanslı ve denetlenen finansal kuruluşları tercih edin. Ve altını spekülatif değil, uzun vadeli bir güvence aracı olarak konumlandırın.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odaya Radyo.

güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil. Değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahviller de öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSY kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler, sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler, Odea Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse, Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisi ve yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odea Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Merak duyduğunuz alanlar kazanca nasıl dönüşür? Bazı insanlar teknoloji haberlerini merakla takip eder, bazıları modayı, bazıları gastronomiyi ya da seyahati yakından izler. Peki ilgi duyduğunuz alanlar yalnızca bir merak konusu olarak kalmayıp kazanca da dönüşebilir mi? Bugün Augusto'da yayınlanan bu makaleden yola çıkarak ilgilendiğiniz alanlara yatırım perspektifiyle bakmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Herkesin yakından takip ettiği bir alan vardır. Teknoloji, moda, gastronomi, seyahat ya da sanat. Yatırım dünyasında dikkat çeken yaklaşımlardan biri de tam olarak burada başlıyor. İnsanlar tanıdıkları ve ilgilendikleri alanlara daha yakından bakıyor. Çünkü bir konuyu düzenli takip etmek zamanla o alana dair güçlü bir aşinalık kazandırabiliyor. Hangi gelişmelerin önemli olduğu ve hangi trendlerin kalıcı hale geldiği daha kolay ayırt edilebiliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için yapay zeka, yarı iletkenler, mobil teknolojiler ve dijital platformlardaki gelişmeler yalnızca günlük hayatı değil, şirketlerin büyüme potansiyelini de etkiliyor. Bu nedenle teknoloji odaklı yatırım fonları ya da bu alanda faaliyet gösteren şirketler, geleceğin trendlerine odaklanan yatırımcıların radarına girebiliyor. Moda ve stil tarafında ise perakende dünyasının dinamikleri daha ön plana çıkıyor. Global markaların büyüme stratejileri, tüketici davranışları ve sezon trendleri sektörün yönünü belirliyor. Moda dünyasını yakından izleyenler hangi markaların öne çıktığını daha hızlı fark ederek perakende hisseleri ya da sektör bazlı yatırımlara farklı bir gözle bakabiliyor. Gastronomi ve yeme içme alanında da benzer bir tablo var. Zincir restoranlar, gıda markaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tüketim alışkanlıkları bu alanı şekillendiriyor. Özellikle gastronomi temalı seyahatlerin artması şehirlerin mutfak kültürlerini ekonomik bir çekim alanına dönüştürüyor. Bu da gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ve bu alana odaklanan fonları daha görünür bir hale getiriyor. Seyahat ve keşif odaklı yaşayanlar için de deneyim ekonomisi dikkat çekiyor. Havayolu şirketlerinden otel zincirlerine, rezervasyon platformlarından turizm teknolojilerine kadar geniş bir ekosistem söz konusu. Üstelik yeni nesil seyahat trendleri turizm sektöründe farklı iş modelleri ve yeni yatırım alanları doğuruyor. Sanat ve tasarım tarafında ise yaratıcı endüstriler daha ön planda. Dijital sanat, içerik üretimi, tasarım markaları ve yaratıcı platformlar yeni nesil ekonominin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu alana ilgi duyanlar için koleksiyonerlik de uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı olarak değerlendirilebiliyor. Çevrim içi sanat satış platformlarının yaygınlaşması ise bu pazarı daha erişilebilir bir hale getiriyor. Ama burada önemli bir nokta var. Bir alana ilgi duymak, o alanda yatırım yapmak için tek başına yeterli değil. İlginin doğru bilgi ve değerlendirme ile desteklenmesi gerekiyor. Yatırım kararlarının daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması ve farklı kaynaklarla beslenmesi çok büyük önem taşıyor. Kısacası bugün yatırım dünyası yalnızca rakamlarla değil, ilgi alanları, alışkanlıklar ve kişisel meraklarla da şekilleniyor. Tanıdık gelen bir alanı takip etmek bazen finansal kararların ilk adımı haline gelebiliyor. Ama bu adımı sağlamlaştıran şey her zaman doğru bilgiye erişmek oluyor. Yatırım dünyasını daha anlaşılır ve erişilebilir bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odea sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir, Odea Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Odea Radyo.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derin ile Chill Zone yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Aslında tabii önceki bölümlerimizde yatırımı değişik boyutlarıyla zaten ele alıyoruz. İşte yatırım yaparken portföy çeşitlendirmesi, işte riski nasıl yönetiliriz portföy içerisinde, işte yatırım yaparken perspektif, daha geniş bir coğrafyada, daha geniş hangi ürünlerle, ürün yelpazesiyle yatırım yaparız gibi aslında yatırımın belli temellerini daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde de biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Şimdi daha önceki bölümlerde bir yandan da niye yatırım yapmalıyız, nasıl yatırım yapmalıyız, nelere yatırım yapabiliriz gibi konulara da değinmiştik. Bu bölümde de şimdi bu yatırımları yaptık. Peki yatırım yaparken yapılan en büyük hatalar konularına biraz değinmek istedim. Şimdi tabii nasıl yatırım yaparız, nelere yatırım yaparız hızlı konuştuğumuzda daha değişik konuları konuşmuştuk. İşte beklentiler, amaçlar, risk profili, beklentiler gibi konulara değinmiştik. Şimdi buradaki hatalar konusuna geldiğimizde ne gibi hatalar yapıyoruz? Şimdi hatalar dediğimiz aslında biraz işin duygusal tarafına da giriyor. O da şu, haliyle tabii hepimiz insan olarak belli duygulara sahibiz. Bu da hiçbirimiz portföyümüzde para kaybetmek istemiyoruz. Günün sonunda yatırımı kazanç elde etmek için yapıyoruz. Belli beklentilerle belli hırslar olabiliyor. Hızlı bir şekilde bu getirileri almak istiyoruz. Yani hepimizin zaten bu duyguları aslında ortak. Herkes hızlı bir şekilde olduğu yatırımlarından en büyük kazancı elde etmek istiyor. Fakat yaparken bazı tabii bu hataları yapıyoruz. Şimdi hataların birinci başlıca gelen konusu aslında daha önceki bölümlerde konuştuğumuz işin biraz risk tarafına bakmamak. Bunu aslında yine bire koyabilirim, en büyük hatalar. Yani sadece yatırım yaparken getiriye, kazanca bakarak yatırım yapılabiliyor. Bu hataların bence en başlıca gelen hatalardan biri olarak ben görüyorum. Çünkü her yatırımın bir kazanç potansiyeli, bir getiri potansiyeli varken haliyle belli de bir risk içeriyor. Burada tabii çok detaylara girmeyeceğim. Yatırım yaparken risk, portföy çeşitlendirmek, riski yönetmekle ilgili detaylı programı daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. O yüzden birinci konusu bu yatırımı yaparken riskine bakmamız gerekiyor. Bu da tabii kişiden kişiye değişiyor. Burada beklentiler, risk profili, yaş, ne kadar bir kayba tolere edebiliyoruz gibi konular geliyor ama burada günün sonunda yatırım yaparken sadece yatırımın, bu yatırım bir sürü enstrümanlarla olabilir. Yani bir hisse yatırımından da bahsediyoruz. İşte tahvil, bono tahvil yatırımları oluyor. İşte döviz yatırımları oluyor gibi. Burada yatırım ne olursa olsun yapılan yatırımın bir de potansiyel riskine bakmak lazım. Yani işte oynaklığı dediğimiz bu enstrüman ne kadar fiyat hareketine maruz kalıyor. Piyasa şartlarına baktığımızda mevcut piyasa konjonktürüne göre hangi riskleri içeriyor gibi konulara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte hep bahsettiğimiz işte hisseler diyoruz, borsa diyoruz, daha riskli bir yatırım. Çünkü daha fazla fiyat oynaklığına maruz kalıyor gelişmelerle istinaden. İşte biraz daha fixed income dediğimiz ürünler, biraz daha riski az ürünler diyoruz. İşte ne diyoruz? Mevduat, para piyasası fonları gibi likit muadili enstrümanlar riski en düşük diyoruz. Yani günün sonunda enstrüman bazlı ve portföy. Oluşturduğunuz portföyün de bir riski oluyor. Çünkü içine bir sürü risk seviyesinden ürünleri katıyoruz. Portföyünde kendi bir tabii ağırlıklandırılmış bir risk seviyesi çıkıyor portföyünde. O yüzden hem yaptığımız yatırımların, enstrümanların riskleri hem de topluca portföyün riskine bakıyor olmamız lazım. Dediğimiz gibi bu kişiden kişiye ne kadar risk alınması değişir. O ayrı bir konu. Daha önce dediğimiz gibi konuşmuştuk bunu. Ama riske bakmamız gerekiyor ki burada hani nasıl bir riske, potansiyel riske maruz kalıyoruz. Bu önemli bir konu. O yüzden hataların birinci sırasına yatırım yaparken sadece getiriye odaklanıp riske bakmamayı koyabilirim. O yüzden risk seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yapılan hataların İkinci tabii konusuna koyduğum maddede biraz dediğim gibi duygusallık. Yani o da şu, günün sonunda tabii belli bir hep kazanç odaklı gittiğimiz zaman burada belli duygusal hatalar yapabiliyoruz. Duygusal hatalar derken şu, şimdi tabii bir yatırım yaptığımızda o yatırım yapısı gereği piyasa şartlarına göre etkilenebiliyor. İşte bunları hepimiz yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, işte Orta Doğu'da gelişmeler, jeopolitik gelişmeler, politik gelişmeler gibi bir sürü konulardan etkilenebiliyorlar. Ve öngörmediğimiz, evet bunu yatırım yaparken kazanç potansiyeli yüksek diye yapıyoruz ama piyasa şartlarına göre bu beklentimiz dışında bir yatırıma dönüşebiliyor, bir kayıp yaşanabiliyor. Burada bu yatırımı yaparken nerede bu yatırımı bir zarar durdurunu ya da işte bir karını almasını belirliyor olmamız lazım. Çünkü bir beklentiyle bir amaçla bu yatırım yapılıyorsa burada seviyeler önemli. Özellikle bu son yıllarda piyasa oynaklığının bu kadar arttığı dönemde bu hedefleri koyu olmam. Yani misal çok basit bir örnek verirsek, diyelim bir tane hisse senedi aldık 100 liradan diyelim. Tamam, çok basit bir örnekten gidiyorum. Bir amacımız olmalı. Demeliyiz ki yani evet bu şirkete baktım, belli potansiyeli var, 100 liradan aldım. Misal 120 liraya gelirse ben 120 liradan bu hisseyi satarım. 20 lira karı cebime alırım. Ya da işte 80 liraya düşerse ben burada zarar durdururum. Ki daha da büyük zararları önlerim. 20 TL'lik bir zararlı buradan çıkarım gibi. Çok basit bir örnek olarak konuşuyorum ama bir şekilde hedefleri, seviyeyi belirlememiz lazım. Burada yapılan en büyük hatalar biraz insanoğlu olarak haliyle zararı çok realize etmek istemiyoruz. Yani evet hisse işte diyelim 100 liradan 90'a düştü. Oradan 80'e düştü. İşte ya daha ne kadar düşecek ki? Zaten potansiyeli vardı. Zaten çok fazla değer kaybetti. Daha ne kadar düşebilir ki? Ya da işte bir piyasa hareketi oldu. Bir haber çıktı. Bu haber kaynaklı bu düşüşü yaşadı ama zaten bu geçici, daha ne kadar da bu piyasa şartları kötüleşebilir ki deyip hani burada 80 lirada zarar durdur seviyemizi koymamıza rağmen o 20 liralık zararı realize etmemek. Günün sonunda tabii hisseyi satmadığımız için, satmadığımız noktada zarar sadece kağıt üstünde kalmış oluyor. Ta ki gerçekten de o hisseyi elimizden çıkardığımızda o 20 liralık zararı realize etmiş oluyoruz. Tabii basit örnekten hisseden gidiyorum, tek bir örnek kolay olsun diye, ama bunu çeşitlen, yani bunu genele yayabiliriz diğer yatırımlarımızda da. Buradaki en büyük hata bu oluyor. Yani zaten daha ne kadar düşecek ki? Zaten bu geçicidir. Buradan toparlar. Ben bunu işte 80 liralık zarar durdur seviyesi koymuştum ama ben biraz daha bekleyeyim. Şimdi 20 liralık bu zararı realize etmeyeyim. Nasıl buradan toparlar? Toparladığında daha az zarara satarım ya da işte maliyetine satarım deyip bu zarar durdur seviyesine sadık kalmayarak beklemek, ama belki gerçekten de o piyasa şartları daha da kötüleşebilir. Daha da o hisse satış yiyebilir ve böylece 80'den satmayıp da biz bunu toparlar diye beklediğimizde belki 70'e 60 50'ye kadar düşerek çok daha derin bir zararın içine girebiliriz. Genelde böyle olunca zaten ben 80'den satmamıştım, daha da düşmez diye işte 60 oldu. Artık 60'dan da satılmaz deyip bu sefer 50-40'a bile gittiğini varsaysanız, yani çok basit bir örnekle gidiyorum ama bu sefer bir bakmışsınız bir anda zararınız 50-60 liraya çıkmış oluyor. O yüzden burada hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım ve bunu belirledikten sonra da sadık, buna sadık kalmamız lazım. Gerçekten de 80 lirayı burada bir zarar durdur seviyesi belirlediysek, burada 80 liraya geldiğinde bu zararı realize etmemiz gerekiyor. Tabii burada hani bu 80 lira, bu zarar durdur seviyesi, kâr seviyesi nasıl belirleniyor diye de düşünebilirsiniz. Tabii bunların hani çok daha detayları var, işte teknik seviyeler olsun, belli işte beklentiler olsun, analist raporları olsun gibi, aslında çok daha teknik ve fundamental analizlerle oluşan, temel analizlerle oluşan konular. Yani bunlar tabii finansal okuryazarlığı çok yüksek olup bu piyasalarda bu ilgisi olanlar için yatırımcının kendi belirleyeceği seviyeler de olabilir. Ya da eğer hani burada bir piyasanın içinde olmayıp da konulara çok hakim olmayan yatırımcılar da profesyonel fon yöneticileri olsun, profesyoneller olsun, yatırım danışmanları gibi bu işin profesyonellerinden bu seviyeleri öğrenebilirler. Bunlara sadık kalmak gerekiyor. Şimdi zaten ilk maddeye geri dönersek, mesela risk maddesine, mesela yatırım fonlarını da çok konuşmuştuk. Hani yatırım yaparken nelere yatırım yapabiliriz konusunda. Biz yatırım fonlarının da, her yatırım fonunun kendine özgü bir risk seviyesi var belirlenmiş. olan 1'den 7'ye doğru. Bu risk seviyeleri işte 1 en düşük, 7 en yüksek gibi. Burada risk seviyeleri de işte o yatırım fonlarının içerdiği enstrümanlardan oluşturulmuş o fonun maruz kaldığı risk seviyesini gösteriyor. İşte yatırım fonlarında da bu yatırımı yaparken eğer çok risk alınmak istenmiyorsa biraz daha risk seviyesi düşük yatırım fonlarına gidilmesi lazım. Ama risk toleransı daha yüksek olan yatırımcılar için burada daha yüksek riskler de alınabilir. Ama günün sonunda bu çok geliyor. Bana da bu sorular çok geliyor. Genelde işte o yüzden birinci maddeye koymuştum risk konusunu yatırım yaparken hatalar konusunda. Mesela yatırım fonlarına bakarken sadece geçmişte ne getirmiş, ne kadar iyi performans yapmış. Son 1 ayda, 3 ayda, 6 ayda, 1 yılda gibi hep mesela getire bakıp o fonun mesela risk seviyesine hiç bakmayan yatırımcılar oluyor. Tamamen getire odaklı gidebiliyor ama dediğim gibi fona mesela yatırım fonları örneğinden gidiyorsak burada o yatırım fonunun geçmiş performansına, getirisine bakarken bir yandan da o fonun risk seviyesinin ne olduğuna bakmak gerekiyor. Burada riske birinci maddeye geri dönmüş oldum ama şimdi ikinci maddede de dediğimiz gibi bu tarafta hedeflere sadık kalmak, belirlediğimiz işte kar al ya da zarar durdur seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi diğer hatalara baktığımızda aslında biraz daha birinci, ikinci maddeye göre biraz daha az yapılan demeyeyim ama biraz daha riski, bu hatayı belirlemesi zor bir madde. O da beklentilerimiz. Yani ne beklentiyle ben bu yatırımı yapıyorum? Ne kadar süreli ben bu yatırımı yapıyorum? Yani burada aslında üçüncü maddeye biraz vade süresini koyabilirim. Yani süreyi koyabilirim. Yatırım süresini koyabilirim. Çünkü şimdi kimi yatırımı çok spekülatif amaçlı yapan yatırımcılar var. Çok aktif alım satım yapan, trade eden müşteri olabiliyor. İşte bir hissede, hisse örneğinden gitmiştik. Hisselerden devam edelim. Günlük bile fiyat hareketlerinden bir kar elde etmeye çalışıp gün içerisinde alım satım yaparak belki aynı hisseyi gün içinde 2-3 defa bile alıp satabilen, çünkü çok hareketli bir günde bir hissenin fiyatı o gün içerisinde çok ciddi inişler çıkışlar yaşayabiliyor. Gün içinde bile aynı hisseyi mesela 2-3 defa döndürüp oradan spekülatif bu getiriyi elde etmek isteyen yatırımcı olabilir ki bu yatırımcı profili daha farklıdır. Daha işte fazla trade eden, piyasayı çok daha yakından takip etmesi gereken, hatta gün içinde belki ekran önünde oturan bir yatırımcı profili olabilir. Bu apayrı bir konu. Burada tabii İşin bir yanda tabii komisyon oranları da giriyor, başka faktörler de giriyor. Günün sonunda al satta her alımda satımda da ekstra komisyon ödendiği için burada o al satın da bir maliyeti oluyor ama hem maliyet açısından baktığımızda hem de bunun yapılması da tabii biraz daha odak gerektirdiğinden dolayı dediğim gibi belki işte ekran önünde oturanlar, bu aktif takip edenler bunu mesela son dönemde çok kripto yatırımlarında görüyoruz. Yani yurt dışında da çok duyuyoruz. Türkiye'de muhakkak yapan çok vardır. Kriptolarda biliyorsunuz çok ciddi bir oynaklık var. Gün içinde çok işte Bitcoin'e bakıyoruz. Bir anda çok ciddi bir fiyat hareketine maruz kalabiliyor. Mesela bunun gün içerisinde işte high frequency trading gibi gün içerisinde kriptoyu defalarca alıp satıp işte düştüğü yerden alıp işte yükseldiğine satıp belki gün içerisinde bir Bitcoin'i belki 4-5 defa döndürenler olabiliyor. Mesela bu bir yatırım tarzı. Bir de aslında bu biraz yatırımdan ziyade dediğim gibi biraz daha spekülatif işlemler, fiyat hareketinden bu kârı elde etmeye çalışmak. Bir de işin aslında biraz daha yatırım dediği ki yani bizim daha çok odaklandığımız biraz da orta ve uzun vadeli yatırımlar. Yani burada nasıl bir beklenti içerisinde olmak? Gerçekten de böyle ben alım satımlarla çok aktif trade ederek bu işlemi mi yapmak istiyorum? Yoksa yatırım dediğimiz aslında yatırımın özünde olan biraz daha işte beklentiler dahilinde işte daha dinamiklerini oturtarak işte bir şirketin daha analizini iyi yapıp beklentisini, iş modeline bakarak daha potansiyel görerek bunları bir portföy oluşturmak ve bu yatırımları orta uzun vadeli tutmak gibi ki bu kadar yüksek piyasa hareketi olduğu, haber akışının bu kadar yüksek ve piyasanın bu kadar belirsiz olduğu ortamda haliyle kısa vadeli fiyat hareketleri çok değişebiliyor aşağı ve yukarı yönlü ama eğer teması iyi, iş modeli güçlü, potansiyelli bir enstrümanlara yatırım yapıldığında orta uzun vadede bu işte kısa vadeli fiyat hareketlerinin gürültüsü elimine oluyor ve orta uzun vadede işin daha dinamiğine odaklanıyor. Günün sonunda bu fiyat hareketleri, yani haber akışı çok anlık olabiliyor, dönemsel olabiliyor ki biz şu anda yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, Amerikan Başkanı Trump bir açıklama yapıyor, piyasa bir yöne gidiyor. Sonra açıklamanın tam tersi bir açıklama yapıyor, bir anda tam ters bir hareket görüyoruz. Yani bu gürültüden biraz kendini arındırabiliyor eğer yatırım yatırımları biraz daha uzun vadeli düşündüğümüz zaman, ki bence borsa yatırımı, hisse yatırımı zaten bence orta uzun vadeli bir yatırımdır. Çünkü sonuçta bir şirkete ortak oluyorsunuz hissesi üzerinden ve burada eğer o yatırım yaptığınız şirketin iş modeli, dinamikleri, karlılığı, işte temettü ödüyor mu ödemiyor mu gibi konuları, bu temelleri sağlamsa zaten orta uzun vadede o şirket değerlenerek devam ediyor ve böylece kısa vadeli bu haber akışından maruz kaldığı olumsuzluktan da arınmış oluyor. O yüzden burada biraz da yatırımlara vade olarak biraz daha orta uzun vadeli perspektifte bakmak daha önemli. Çünkü adı üstünde yatırım diyoruz. Yatırım da biraz orta uzun vadeli olan bir bence konsept. Ondan dolayı burada üçüncü konuda da biraz vadeyi, yani biraz daha vadeyi uzatmak, daha büyük resmi görerek yatırım yapmak önemli oluyor. Şimdi burada üç tane hatayı konuştuk. Riske bakmak, riske bakmamak daha doğrusu hata olarak. Riske bakmamak bir hata. Buna, riskine iyi bakmamız lazım. Sadece getiriye odaklanmamalıyız. İkincisi dediğimiz gibi hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım. Nerede bu yatırımdan çıkacağız, kar alacağız, nerede zarar ediyorsak bu zararı durduracağız. Üçüncüsü de geldiğimiz noktada biraz daha vadeyi daha geniş perspektifte, daha uzun vadeli düşünmek. Şimdi tabii hepimiz bu hataları belli dönemlerde yapabiliyoruz. Bunları söylemesi kolay, yapması daha zor konular. Bölümün başında söylediğim gibi sonuçta insanız ve hepimizin duyguları var. Evet, zarar durduğu seviyesi diyoruz ama bir yandan da elimiz o zararı realize etmeye gidemeyebiliyor gibi konular. Tabii bu burada biraz daha profesyonellerden yardım alınabilir. Bu kişiye göre değişir. Dediğim gibi çok bu piyasaya aşina, bu piyasanın içinde olan kişiler için bunu yapması daha kolay olabilir. Bu disipline daha çok sahip olanlar için bunu yapması daha kolay olabilir. Ama eğer bunu takip etmesi, işte seviyeleri belirlemesi, bunu nasıl yapacağını bilmeyen yatırımcılar için de dediğim gibi yatırım danışmanlarından, portföy yöneticilerinden bu desteği alabilirler. Şimdi tabii günümüzde zaten biraz makineler de bu işlemleri yapmaya başladı. Niye algoritmik trading diyoruz, bunları konuşuyoruz ki başka bir bölümde biraz daha belki bir uzmanı konuk olarak bunu konuşabiliriz. İşte algoritmik trading, yapay zeka, makinelerin işlemleri yapması gibi konuları önümüzdeki bölümlerde bir uzmanı konuk olarak daha da detaylı konuşuruz. Ama burada mesela işte duygu diyoruz. Mesela bu duygu konusunu, bu hatayı makine elimine etmiş oluyor. Çünkü makinenin duygusu yok ve makineye biz ne girdi verirsek, ne input verirsek makine onu gerçekleştiriyor. Yani biz biraz önceki örneğimize geri dönelim. 80 liradan o hisseyi satamıyoruz belki. O zararı realize edemiyoruz. Elimiz gitmiyor. Ama mesela bir makineye bir emir verirsek, 80 liraya geldiğinde bu hisseyi sat dediğimizde makine 80 lirayı görür görmez o hisseyi satıyor. Yani makinenin bir duygusu yok. Böylece bu konuyu elimine etmiş oluyor. O yüzden işte biraz da bu hataları mesela artık işi algoritmalara, yapay zekaya bıraktığımızda bu hataların bir kısmı da giderilmiş oluyor. İşte tabii çok daha detay burada girmeyeceğim ama işte bu algoritmik trading dediğimiz konular, makinenin reaksiyon süreleri çok daha hızlı insana göre. Bu da aslında duygunun bir parçası. Yani biz ya alsak mı almasak mı, yapsak mı yapamasak mı diye düşünüp o işlemi fiziki olarak yerine getirinceye kadar makine zaten bu konuyu bir an düşünmeden kendi dinamiklerinde, algoritmasında yapıp çok hızlı bir şekilde bu işlemleri yerine getirmiş oluyor. Hem tabii reaksiyon süreleri bu kadar hızlanmış oluyor, hem de dediğimiz bu duygudan kaynaklanan yapılan hataları da makine haliyle duygusu olmadığından, verilen emri yerine getirdiğinden dolayı hiç tereddüt etmeden yerine getirmiş oluyor. O yüzden hani biraz daha işte bu işler algoritmik trading'e, algoritmik işlemlere, yapay zekaya da bırakılmaya başlandı ve bu her geçen günde artarak devam ediyor. Ama genel olarak biz toparladığımızda bu üç büyük hata üzerinde odaklanıyorum. Tabii bunları biraz daha çeşitlendirebiliriz, arttırabiliriz ama esas burada hani bu bölümde, kısa süremizde hani bu üç tane konuya biraz daha odaklanmak istedim. O yüzden bunları yaparken de, yatırım yaparken de bu hataları yapmamaya dikkat etmemiz ve bunların nasıl bu hataları yapmadan bu yatırımları gerçekleştirebilirim diye üzerine düşünmemiz de önemli oluyor. Bu bölümde yatırım yaparken yapılan en büyük hataları konuştuk. Önümüzdeki bölümlerde yine yatırımla ilgili detayları konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine, riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise, yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeya Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere. Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya. Odeya. I've lost it.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odea Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, yatırım portföyünde kıymetli madenlerin yeri neden önemli?
3: Yatırım yaparken en önemli konulardan biri portföy çeşitlendirmesi. Yani başka bir deyişle tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamak. Farklı varlıklara yatırım yaparak riskleri azaltabiliriz. Biri değer kaybederken diğeri kazanacaktır. Kıymetli madenler tam da bu nedenle birçok portföyde önemli bir yer tutar. Altın ve gümüş tarihsel olarak hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterir. Borsalar sarsıldığında veya tahvil piyasaları çöktüğünde altın çoğu zaman değerini korur ya da yükselir. Örneğin 2022 yılını hatırlayalım. Hem küresel hisse senetleri hem de tahviller sert düştü. Ama kıymetli madenler portföydeki dengeyi korudu. Ayrıca kıymetli madenler enflasyona karşı da önemli bir koruma sağlar. Paranın satın alma gücü düştüğünde altın bu kaybı büyük ölçüde telafi edebilir. Türkiye'de de altına yönelik güçlü yatırım geleneğinin arkasında hem enflasyona karşı hem de kur riskine karşı sağladığı çift yönlü koruma vardır. Burada kritik soru şu: bu yaklaşım çeşitlendirme mi, spekülasyon mu? Altın kısa vadede %30 yükselir düşüncesiyle alıyorsanız bu spekülasyondur. Ancak portföyünüzün belirli bir oranını uzun vadeli bir güvence olarak ayırıyorsanız bu gerçek anlamda risk yönetimidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

0: gotta understand the path that you're going on, everybody can't go. And you can't take everybody where you're going. You remember I used to talk to you about the story about Abraham and Lot, and remember how he wanted to take Lot with him. Everybody can't go where you're going.
1: Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odea Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY, yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil. Değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir, ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahviller de öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSY kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler, sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler Odea Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Çalışırken motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odeya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor. Odaya Radyo.
1: One of the greatest entertainers I've ever had the pleasure of listening to. I first met this marvelous gentleman back at Folk City, way down in the old Folk City, where the parking lot is now. Without further ado, ladies, the great blues recording artist. Here he is.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odea Radyo'da netleşiyor.

0: Yaşı. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Derin ile Chill Zone başlıyor.

Günün yoğunluğunu yok saymıyoruz. Sadece günü daha iyi yönetebilmek için sakinlik arıyor ve yaratıyoruz. Daha yumuşak bir bas, daha hafif bir melodi, su gibi akan bir tempo. Müzik başladığında ortam değişir. Şimdi o değişimin içindeyiz. You don't pay me to be happy. You don't pay me to have fun. We all need entertainment. Watching others come undone. My childhood wasn't easy. It made me who I am. It helps to sell the tickets. Come and get 'em while you can. Try.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.